Sen var ya sen, beni mahveden, hayallerimi, umutlarımı benden alan, her iki kelimenin biri yalan. Artık sen yoksun hayatımda, başkası da olmayacak asla. Ne istedin duygularımdan, o tertemiz aşkımdan? İstediğin gibi oldu her şey. Ben süründüm, sen övündün. Gurur duyma kendinle sakın. Öyle bir yürek var ki bende, eşi benzeri olmayan, senin gibilerine yıkılmayan. Nankörsün sen, nankörsün işte. Şimdi git, git. Yolun açık olsun. Bu zamana kadar sana yaptıklarım benden bir hediye olsun. Sana son sözüm gülüm. İçimdeki acıyı, bana bu yaşattığın ızdırabı, gözlerime bakarak o yalan sözlerini

O zaman işte o zaman bir çiçek büyür ta kalbinin derinliklerinde. Kendinden seni sevdiğimi, kendinden sana taptığımı anlarsın bir tanem. Sana bir çift sözüm var.

0: Dokunmalıkta.
1: En yeni şarkılar, en iyi şarkıcılar radyonuzda. Burası Radyo Ülkü.
0: Hala hislerimde, hala özlemimdesin.

Hala özlemimdesin, sen acı sen tatlı, günlerimdesin. Unutmak kolay olsa çoktan

0: duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
1: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13. Reklam.

0: Metin Baba 1948, bir Metin Okyay markasıdır.
1: Aydoğdu Otomotiv, benzinli ve dizel araçlarımızın özel servisi.
2: Tecrübemizle arıza onarımında sizlere doğru ve kesin tespit garantisi veriyor. Usta ellerle kendimiz yapıyoruz. Orijinal parça ve işçilik garantisi Aydoğdu Otomotiv'de.
1: Aydoğdu Otomotiv, Sanayi Sitesi Akdeniz Caddesi, Halyolu üzeri numara 10 Mersin.
2: Telefon 235-34-08, 0532-494-7939.
3: Güney Akdeniz seyahatle Akdeniz'in güzelliklerine doğru yola çıkın. Kemer, Kumluca, Finike ve Fethiye güzergahlarında konforlu ve güvenli bir yolculuk sizi bekliyor. Rezervasyon ve detaylı bilgi için 0324-238-33-33. Güney Akdeniz seyahat, Mersin Şehirler Arası Otobüs Terminali Meşot'ta.
4: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
5: Arkadaş Kundura.
6: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
5: Arkadaş Kundura.
7: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
5: Arkadaş Kundura.
8: Arkadaş Kundura yaşat işanında, Arkadaş Kundura üzüm işanında.
9: Mersin'de farklılık bizimle başladı. Manav ve şarküteri ürünleriyle mutfaktaki eksiklerinizi tamamlıyoruz. Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav'da buluşalım. Ya da isteyin, biz gönderelim. Çay kahve eşliğinde alışverişinizi yapın.
10: Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav, Yahya Can Baba. Alo sipariş 0530 922 3324 canbabalar.com.tr. Ürünleri ve kaliteyi Can Babalar Çarşı Üçler Instagram adresimizden görebilirsiniz.
9: Adres: Limonluk Mahallesi, Emniyet Müdürlüğü Karşısı, Hazreti Hızır Camii Yanı, Yenişehir, Mersin.
11: Aile bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten

0: Ciğerci Doğan'ı bilmeyen, tanımayan, bu lezzetten haberi olmayan yok.
1: Yeryüzünün en lezzetli yeri Ciğerci Doğan Toroslar Anıt Kavşağı'nda. İddialıyız. Bu lezzet, bu kalite sadece bizde. Ben seni seviyorum. Ciğeri Ciğerci Doğan'da yiyorum.
0: Lezzet durağı Ciğerci Doğan, Doğan Özgişi ile Toroslar Anıt Kavşağı'nda. 0324 321 40 40.
2: Konya'nın meşhur lezzeti etli ekmek ve kuzu tandır, Limonlu'dan sonra artık Mersin'de Buhara Etli Ekmek, yeni adliye binası arkası B kapısı sokağında enfes lezzetleriyle hizmet vermeye devam ediyor. Trendyol, Yemek Sepeti, Getir, Migros Yemek üzerinden de sipariş verebilirsiniz. Buhara Alo Paket 0324 521 33 22 0543 197 22 42 Akdeniz Mersin ücretsiz otoparkımız mevcuttur.
3: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
4: Reklamlar sona erdi.
5: Radyo

0: zaman 90'lar. Geçmişe keyifli bir yolculuğa hazır olun.
1: 90'ların en güzel şarkıları Radyo Ülkü'de. 90'lar Retro başlıyor.

programa Kenan Doğulu ile başladık. 2001 yılına gittik. Ex Aşkım albümünden çıkış şarkısının sonrasında Pınar Aylin, Karar Ver'le devam ediyoruz. Hoş geldiniz.

yaşanan şansı dinledik. Sırada Robert Hatemo var. Senden çok var. Yıldız Sibel'in üzerine söz yazdığı bu Yunan parçası 90'lı yıllarda Robert'le ses getirmiştir.

0: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza işini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
1: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam. Metin Baba, en baba helva, en
2: baba helva, Metin Baba. Kamu ve özelde çalışan anneler ve ev hanımları, çocuğunuzu tam gün bizlere emanet edebilirsiniz. Özel Akdeniz Çocuk Koleji'nde anaokul ve ilkokulda eğitim, yemek, yayın, kırtasiye dahil tek fiyat 180 bin TL. Ortaokulda eğitim, yayın, kırtasiye 170 bin TL. Üstelik 10 ay taksit imkanı. Detaylı bilgi için okulumuza bekliyoruz. Adres Yeni Mahalle 5321 Sokak, Toros Devlet Hastanesi civarı Cebir Koleji binası. İletişim 0532 741 0549. İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret Fırın Durağı Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 0491 0532 580 3589.
3: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199. 0555 671 1199.
4: Ege'ye uzanan yolculukların adresi Güney Akdeniz Seyahat. Ayvalık, Edremit.

0: 24-238-33-33 Güney Akdeniz Seyahat Mersin Şehirler Arası Otobüs Terminali Meşot'ta.
1: Gülnarlılar Nur Turizm, otobüs kiralama hizmetinde size her konuda çözümler sunar. 9 koltuktan 57 koltuğa, D2, B2 belgeleriyle yurt içi ve yurt dışı 2+1 modelli araçlarda otobüs kiralamada haklı tercihiniz Gülnarlılar Nur Turizm. Gülnarlılar Nur Turizm, telefonlar 0532 340 59 57 0533 384 42 90.
2: En güvenli, en temiz ve sınırsız enerjiyi kendiniz üretebilirsiniz. Ev, iş yerleri, fabrika, bağ, köy, yayla evi, tarımsal sulama, konteyner ve karavanda enerji çözümleri için yol mühendislik, çalışma şekliyle fark yaratıyor. Ücretsiz keşif, ihtiyacınıza göre tasarım, 2 yıl boyunca birebir değişim garantisi ve teknik servis hizmetleri için yol mühendisliği arayın. 0538 767 7071 yolmühendislik.com.tr.
3: Ciğerci Doğan'ı bilmeyen, tanımayan, bu lezzetten haberi olmayan yok.
4: Yeryüzünün en lezzetli yeri Ciğerci Doğan Toroslar Anıt Kavşağı'nda. İddialıyız. Bu lezzet, bu kalite sadece bizde. Mersin'i seviyorum. Ciğeri Ciğerci Doğan'da yiyorum.
3: Lezzet durağı Ciğerci Doğan, Doğan Özgişi ile Toroslar Anıt Kavşağı'nda. 0324 321 4040.
5: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
6: Reklamlar sona erdi.
7: Radyo

Türkiye'nin 2000'de çıkardığı 8. stüdyo albümünden. Albümde Unutmadım Seni, Karam, İllaki, Beni Aldatma şarkılarına klip çekilen albüm çok büyük beğeni toplamıştır. Aynı zamanda MÜAB tarafından 2000 yılının en çok satan albümü ödülünü almıştır. İşte bu albümden sizlere İllaki şarkısını çaldım. Retro'ya Serdar Ortaç'la devam ediyoruz ve 2002 yılındayız. Geceleri yakıp şimdi bizimle.

Retro'da vazgeçemediğimiz isimlerden bir tanesi Yıldız Tilbe. Delikanlım ilk albümü şarkıcının ve 1994 yılına gittik bu albümle. Sevdanın Tadı sonrasında Zeynep Tizdar Vazgeç Gönül'le devam ediyoruz. Birazdan hoşça kalın.

NTV Müzik Jürisi'nin 2010 yılı oylarıyla son 10 yılın en iyi albümlerinden bir tanesi Candan Erçetin'den Elbette'yi dinledik. Yıl 2000 ve bugün kapanış şarkımız 1992 yılına ait Kayağı'nın Odalarda Işıksızım albümünden Nar Tanem ve Senin Sevgin. Yarın görüşmek üzere, hoşça kalın.

0: Haber.
1: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bu hafta genel kurul ve komisyon çalışmaları salı günü başlayacak. Genel kurulda Kızılay'la ilgili düzenlemeleri içeren Türk Kızılay Kanunu teklifi görüşülecek. Teklife göre derneğin faaliyetleri daha etkin hale getirilecek. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Teknofest'te Türkiye'de önemli bir zihinsel dönüşüm yaşandığını belirterek, inanıyorum ki savunma sanayinde yakalamış olduğumuz mühendislik başarısını tarım teknolojilerinde de yakalayacağız dedi. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, dün Adana ve Osmaniye'de meydana gelen çevre illerde de hissedilen depremler için geçmiş olsun teklifi görüşülecek. Teklife göre derneğin faaliyetleri daha etkin hale getirilecek. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Teknofest'te Türkiye'de önemli bir zihinsel dönüşüm yaşandığını belirterek, inanıyorum ki savunma sanayinde yakalamış olduğumuz mühendislik başarısını tarım teknolojilerinde de yakalayacağız dedi.

0: yürütülen soruşturmalar kapsamında daha önce ifadesi alınan eski SPK Başkanı İbrahim Ömer Gönül hakkında görevi kötüye kullanma suçundan Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan soruşturma izni talep edildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen yasa dışı bahis soruşturması kapsamında gözaltına alınan şüphelilerden 33'ü tutuklandı. 8'i hakkında adli kontrol tedbiri uygulandı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Girne açıklarında 30 Ağustos'ta batan yolcu gemisindeki kayıpları arama çalışmalarında bir kişinin daha cesedine ulaşıldığı açıklandı. Spor. Beşiktaş Kulübü Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu'nda tek aday olarak seçime giren Serdar Adalı kullanılan 3910 oyun 3815'ini alarak 3. kez başkanlığa seçildi. Uluslar A Ligi 4. grup 4. haftasında Portekiz ağırladığı Norveç'i 2-1 mağlup etti. Yeşil Kırmızılılar grup aşamasında yoluna 4-4 ile devam etti. UEFA Uluslar A Ligi'nde 2. grup 4. maçında Hollanda Sırbistan'ı ağırladı. Philips Stadyumunda oynanan maçta kazanan 2-1'lik skorla Hollanda oldu. UEFA Uluslar A Ligi 2. grup 4. hafta maçında Yunanistan'la Almanya golsüz berabere kaldı. Bu sonuçla Yunanistan grubunda yenilmezlik serisini sürdürerek 8 puana, Almanya'da 5 puana yükseldi. Basketbol Süper Ligi'nin 2. haftasında Fenerbahçe sahasında Körfez Basket'i 85-84 mağlup etti.
1: Para piyasaları.
0: Serbest piyasada gram altın 6535 lira 92 kuruş, Amerikan doları 49 lira 9 kuruş, euro 55 lira 31 kuruş, sterlin 65 lira 11 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 102 dolar 98 sent, bir bitcoin 86235 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 12.270 puandan işlem görüyor.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı yer yer çok bulutlu. Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'yla Muğla, Mersin, Konya, Nevşehir, Niğde, Osmaniye, Kayseri, Sivas, Tokat çevreleri ve Antalya'nın batı ilçelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Güneydoğu Anadolu'nun batısı Malatya ve Elazığ'ıyla Hatay ve Osmaniye çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarının ülkemiz genelinde mevsim normalleri altında seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.
2: Haber.
3: Bugün 5 Ekim Pazartesi. Mersin haberlerini sunuyoruz. Mersin Ticaret ve Sanayi Odası'nda seçim heyecanı yaşandı. Seçimlerde 41 meslek grubunda 281 meslek komite asil ve yedek üyesiyle 120 meclis asil ve yedek üyesi seçimi yapıldı. Meclis üyelerinin belirlenmesiyle 9 Ekim tarihinde yeni yönetim kurulu belirlenecek. Mersin Valisi Atilla Toros 2026 yılında toplam 318 milyar 546 milyon 820 bin TL bedelli 489 projenin bulunduğunu, tamamlanan ve devam eden 344 proje için 2026 yılında yapılan harcamanın ise 22 milyar 642 milyon 350 bin TL olduğunu belirtti. Mersin'de taşkın riskine karşı alınacak önlemler ve yürütülecek çalışmalar Taşkın Koordinasyon Kurulu toplantısında ele alındı. Toplantıda ayrıca olası taşkınlara karşı alınması gereken tedbirler görüşüldü. Mersin'de son bir haftada düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 204 şüpheli yakalandı. 24 kişi tutuklandı. Şüpheli şahısların ikamet ve iş yerleri ile araçlarında yapılan aramalarda 264.438 adet uyuşturucu hap ile 3.392 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Operasyonlarda ayrıca 6 tüfek, 2 tabanca ve 143 tabanca fişeği bulundu. Mersin'de polisin torbacı olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen iki ayrı operasyonda yakalanan 5 şüpheli tutuklandı. Mersin Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında incelenen Mezitli Belediyesi'nin imar dosyalarında usulsüzlükler olduğu ileri sürüldü. Dosyada para karşılığında imar değişikliği yapıldığı, otellerdeki imar aykırılıklarına müdahale edilmediği, aylık 50 bin lira ödeme istendiği ve bir firma temsilcisinden 5 milyon lira rüşvet talep edildiği iddia edildi. Tarsus Ticaret Borsası seçimlerinde adaylar Mustafa Teke ve Veys Avcı'nın oylarının eşit çıkması üzerine hakim gözetiminde yapılan kura çekimi sonucu belli oldu. Borsa seçimini

0: Bey'i savcı kazandı. Mersin'de Erdemli Ticaret ve Sanayi Odası'nda gerçekleştirilen başkanlık seçimlerinde mevcut başkan Mustafa Karagöz 9 gruptan 7'sinin oyunu alarak kazandı. Silifke Ticaret ve Sanayi Odası'nın organ seçimlerinin ardından Nurettin Kaynar yeniden yönetim kurulu başkanı seçildi. Mersin'de bir şahıs adınız terör örgütüne karıştı denilerek 435 bin TL dolandırıldı. Şikayet üzerine polisin yaptığı çalışmada 4 şüpheli yakalanıp tutuklandı. Mersin'in Erdemli ilçesinde otomobilin çarptığı yaya Ensar Çolak hayatını kaybetti. Kaza Tırtar mahallesinde meydana geldi. Mersin'in Tarsus ilçesinde hafif ticari araçla motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada ağır yaralanan 32 yaşındaki Emre Karaca 6 gün sonra yaşam mücadelesini kaybetti. Mersin'in Akdeniz ilçesinde denize giren 3 gençten biri boğularak hayatını kaybederken diğer 2 genç çevredeki vatandaşlar tarafından kurtarıldı. Olay Akdeniz ilçesine bağlı Adanalıoğlu mahallesi sahilinde meydana geldi. Mersin'in Mut ilçesinde bir evde çıkan yangın söndürülürken mahsur kalan yaşlı kadın ekipler tarafından kurtarıldı. Yangın ilçeye bağlı Karşıyaka mahallesindeki evde çıktı. Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerimiz dışında ülkemiz genelinde parçalı bulutlu bir hava olacağı tahmin ediliyor. Mersin genelinde de bugün hava parçalı bulutlu. Sıcaklık en düşük 18, en yüksek 29 derece olacak. Rüzgar güneyden 10 kilometre hızla esecek.
1: Zoniki'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında e-devlete aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İp cep, idari para cezalarına erişim ve kayıt projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
2: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
3: Açıldı, açıldı. Miroğlu Peynir Dünyası Yenişehir'de açıldı.
4: Kaliteli ve uygun fiyatlı peynir çeşitleri Miroğlu Peynir Dünyası'nda. Yöresel peynir çeşitleri, doğal tereyağı, doğal çiftlik sütü, tulum ve kaşar peynirleri.
3: Damak tadınıza göre zeytin çeşitleri
4: Miroğlu Peynir Dünyası'nda.
3: Miroğlu Peynir Dünyası yeni şubesiyle Yenişehir 45 Evler Caddesi'nde.
4: Eski Mezitli Belediyesi alt tarafı Viran Şehir Caddesi'nde.
5: Miroğlu Peynir Dünyası, sofranızın doğal lezzetleri burada.
4: Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20 0324 327 80.

0: Metin Baba 1948, bir Metin Okyay markasıdır.
1: Eski yatağını getir, yeni yatağını götür Ergül.
2: Üstelik 3 ay ödemesiz, nakit fiyatına, vade farksız 9 taksit fırsatıyla siz de eski yatağınızı getirin, yeni nesil uyku teknolojisine sahip Ergül yatakları götürün.
1: Her nesil.
3: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında, Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde ve GMK Bulvarı Liva Otel karşısında.
1: Ergül, her nesil.
4: Penax'ın sağlam ve güçlü yeni modelleriyle tanışın. Kısa şasi, ekstra uzun şasi kamyonetler, tek teker, çift teker ve panel van seçenekleriyle tam 9 farklı model Penax ticari araçlarda.
5: Mersin'de farklılık bizimle başladı. Manav ve şarküteri ürünleriyle mutfaktaki eksiklerinizi tamamlıyoruz. Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav'da buluşalım. Ya da isteyin, biz gönderelim. Çay kahve eşliğinde alışverişinizi yapın.
6: Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav, Yahya Can Baba. Alo sipariş 0530 922 3324 canbabalar.com.tr. Ürünleri ve kaliteyi Can Babalar Çarşı Üçler Instagram adresimizden görebilirsiniz.
5: Adres: Limonluk Mahallesi, Emniyet Müdürlüğü Karşısı, Hazreti Hızır Camii yanı, Yenişehir, Mersin.
7: Aile bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten.

0: mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
1: Arkadaş Kundura.
2: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
1: Arkadaş Kundura.
3: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
1: Arkadaş Kundura.
4: Arkadaş Kundura yaşat işanında, Arkadaş Kundura üzüm işanında.
5: Kaliteyi ucuza satmada lider olan Çetinkaya'da
6: sepetini doldur, kazancını artır.
5: Özel indirimli ürünler sizleri bekliyor.
6: Marmara Birlik 500 gram siyah zeytin 82.90. Yörük süt 600 gram tost peyniri 189.90. Tamek 830 gram domates salçası 69.90. Aqua 16'lı 3 katlı kağıt havlu 169.90.
7: Kalite burada, ucuzluk burada.
8: Ailenizin alışveriş merkezi Çetinkaya.
9: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
10: Reklamlar sona erdi.
11: Radyo Ülke
12: her zaman her yerde.

İnsan bazen hani böyle yılgın, bıkkın, hayattan keyif alamaz bir hale dönüşür ya. İşte gerek hayatın verdiği, omuzlara yüklediği sorumluluk, gerek iş yerinde yaşanan problemler, gerek insan ilişkileriyle alakalı bir takım sorunlar. Böyle günlerden bir tanesindeyseniz hiç üzülmeyin. En güzel şarkılar ve keyifli konularla neşenizi yerine getirmeyi amaçlıyorum. Bugün de Gül Güne Gül'le başlıyor. Hoş geldiniz.

0: Güngül'le, Güngül'e Güngül'le.
1: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
2: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
3: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
4: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
3: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen olanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
5: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
6: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyoyu ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324-238-3413 238-3413 Reklam.
7: Metin Baba, en baba helva, en baba helva, Metin Baba.
8: Kamu ve özelde çalışan anneler ve ev hanımları, çocuğunuzu tam gün bizlere emanet edebilirsiniz. Özel Akdeniz Çocuk Koleji'nde anaokul ve ilkokulda eğitim, yemek, yayın, kırtasiye dahil tek fiyat 180 bin TL. Ortaokulda eğitim, yayın, kırtasiye 170 bin TL. Üstelik 10 ay taksit imkanı. Detaylı bilgi için okulumuza bekliyoruz. Adres Yeni Mahalle 5321 Sokak, Toros Devlet Hastanesi civarı Cebir Koleji binası. İletişim 0532-741-0549.
9: Mersin'in markası Köksal'lar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksal'lar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin Kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133-0531-081-5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
8: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret Fırın Durağı Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324-320-0491-0532-580-3589.
10: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199 0555 671 1199.
11: Gideceğiniz yer neresi olursa olsun Güney Akdeniz Seyahat yanınızda. Denizli, Nazilli ve Aydın güzergahlarında konforlu ve güvenli yolculuk için Güney Akdeniz Seyahati tercih edin. Yollar uzasa da Güney Akdeniz Seyahat'le yolculuğunuz hep keyifli. Rezervasyon ve detaylı bilgi için 0324-238-3333. Güney Akdeniz Seyahat, Mersin Şehirler Arası Otobüs Terminali Meşot'ta.
12: Ciğerci Doğan'ı bilmeyen, tanımayan, bu lezzetten haberi olmayan yok.
13: Yeryüzünün en lezzetli yeri Ciğerci Doğan Toroslar Anıt Kavşağı'nda. İddialıyız. Bu lezzet, bu kalite sadece bizde. Mersin'i seviyorum. Ciğeri Ciğerci Doğan'da yiyorum.
12: Lezzet durağı Ciğerci Doğan, Doğan Özgişi ile Toroslar Anıt Kavşağı'nda. 0324-321-4040.
14: Kaliteyi ucuza satmada lider olan Çetinkaya'da
15: sepetini doldur, kazancını arttır.
14: Özel indirimli ürünler sizleri bekliyor.
15: Zeytin eli 1000 gram, gemlik lüks zeytin 136.90. Tat 2 kilogram, baldo pirinç 189.90. Feyri 400 mililitre sıvı sabun 79.90. Flodex buzdolabı poşeti 4 al, 3 öde 49.90.
16: Kalite burada, ucuzluk burada.
17: Ailenizin alışveriş merkezi Çetinkaya.
18: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324-238-3413.
6: Reklamlar sona erdi.
19: Radyo!

Bugün size taşıtlardan biraz bahsedeyim istiyorum. Taşıtlarla alakalı çok ilginç bilgiler var elimde. Belki arkadaş ortamlarınızda işe yarayacak bilgiler de diyebilirim. İşte belediye otobüslerindeki bu mindere benzeyen şeyler nedir? Gemilerde neden far bulunmaz? İnsanlar neden yollarını şaşırırlar? Ya da metrodaki koltuklar neden yan yanadır? Yahut otobüs koltuklarındaki döşemeler neden bu kadar zevksizdir? Hepsini konuşalım mı programda? İki güzel şarkının sonrasında birlikte

Gül Güne Gül'le de bugün taşıtlarla ilgili ilginç bilgilerim var demiştim. Özellikle böyle insanın küçüklüğünde arabayla bir yere gideceği zaman arka koltukta oturmak bazen can sıkıcı olurdu yani. Ön koltuk kavgası yapılırdı kardeşler arasında. Çünkü camı açmak istediğinizde tam açılmadığını görürdünüz ve sinir olurdunuz, değil mi? Günümüzde artık bu arabalardan çok kalmasa da hala birçok arabada camlar tam açılmayabiliyor. Peki bunun nedenini hiç merak ettiniz mi? Anlatmak istiyorum merak edenler için. Bunun nedeni aslında çok basit. Kimileri yarım açılmasının daha güvenli olduğu için bu camların böyle üretildiğini düşünebilir. Çocukların ya da evcil hayvanların camdan sarkmaması için böyle üretildiği ilk akla gelen fikirlerden bir tanesi olsa da baktığımız zaman bu camların aksine hani bazı araçların arka camlarının tam açıldığını gördüğümüzde bu tezi çürütüyoruz. Arka tekerlekler öndekilere kıyasla kapıya daha yakın bir konumda yerleştiriliyor biliyorsunuz. Arka kapılarda alt kısma doğru kavis biraz daha fazla oluyor anlayacağınız. İşte bu kavisli tasarım nedeniyle de cam aşağı doğru inemiyor. Yani zorlasanız da takıldığını düşünseniz de aslında bu camların açılma kapasitesi bu kadar. Aa, benim otomobilin kapısında kavis olmasına rağmen camım tam açılıyor diyorsanız onun da yanıtı var. Bu kez de kelebek camlar devreye giriyor. Arka tekerlek davlumbazının üzerine konumlandırılan bu kelebek camları kavisin büyük bir kısmını kapatıyor. Böylelikle de bu alan düz kalarak camın tamamen açılmasına olanak tanıyor. Allah'tan eski tasarımlar geride kaldı da bu tip problemlerden kurtulduk, değil mi? Artık arka camların geçmişte tam açılmamasının sebebini de biliyorsunuz. İki güzel şarkının sonrasında birlikteyiz. Bunun gibi birçok gereksiz şeyden bahsedeceğimden emin olabilirsiniz size.

Belediye otobüslerindeki mindere benzeyen şeylerin ne işe yaradığını biliyor musunuz? Milyonlarca kişinin her gün işe gelip giderken kullandığı otobüslerde bulunan mindere benzer nesneler. Yakınlarıma da sordum, pek çok kişi tarafından bilinmiyor. Bu nesneleri kimileri yaslanmak için kullanıyor, kimileri de eşyalarını koymak için. Ama aslında amacı çok farklı. Hemen anlatıyorum. Türkiye'deki toplu taşıma araçlarında, özellikle de otobüslerde sıkça rastlıyoruz minder benzeri nesnelere. Aslında çok önemli bir işlevi yerine getiriyorlar. Bu nesnelerin çoğu yolcular tarafından işlevselliği bilinmediği için farklı amaçlarla, az önce de söylediğim gibi, kullanılabiliyor. Ama hala bilmeyenler için gerçek amacını söyleyeyim. Tekerlekli sandalyedeki insanların güvenliğini sağlamak. Bu özel tasarımlı düzenekler tekerlekli sandalye yolcularının otobüs içinde sabit kalmasını sağlıyor. Yani bu yapı temel de tekerlekli sandalyeye sahip bireylerin güvenli bir şekilde seyahat etmelerini mümkün kılmak amacıyla tasarlanmış. Engelli yolcular emniyet kemeriyle tekerlekli sandalyelerini bu alana sabitleyip huzurla yolculuk yapabiliyorlar. Yine belediye otobüslerinde ayrıca hem engelli bireyler için hem de bebek arabasıyla yolculuk yapanlar için platformlar da bulunuyor biliyorsunuz günümüzde. Bu platformlarla rahatlıkla otobüse binmek mümkün hale geliyor. Artık öğrenmiş oldunuz.

Gemilerde neden far bulunması hiç merak etmiş miydiniz? Gündelik hayatımızda farlar araçlarımızın temel güvenlik unsurlarından bir tanesi. Ama gemilerde yok. Peki neden olabilir? Hemen anlatıyorum. Gündüzleri araba, motor veya bisiklet sürmek geceye kıyasla biraz daha rahat. Bunun nedeni tahmin edebileceğiniz gibi görüş rahatlığı. Geceleri mesela farlar olmadan yola çıkabilir misiniz? Peki gemiler uçsuz bucaksız denizlerde nasıl farsız yol kat ediyorlardı sizce? Karayollarında yol güvenliği için kritik öneme sahip olan farların gemiler için önem arz etmediğini söylemek yanlış olmayacaktır. Çünkü gemiler böyle bir aydınlatmaya ihtiyaç duymuyorlar. Gemilerde gördüğümüz aydınlatmalar genellikle yalnızca gemiyi tanımlamaya ve yönlendirmeye hizmet ediyor. Gemilerde gördüğümüz kırmızı ve yeşil ışıklar gemilerin yön ve rotalarını belirtmeleri, gemilerin birbirlerini fark edebilmeleri için varlar. Ama bu aydınlatmalar karayolundaki farlar gibi etrafı aydınlatmak veya yol göstermek için tasarlanmamış. Denizde aydınlatmaların işlevi karayollarındakinden biraz daha farklı. Sular karayolları gibi hani belirli şeritler veya engellerle dolu değil biliyorsunuz. İşte bu yüzden de kaptanlar rotalarını haritalar, seyir şamandıraları ve diğer navigasyon araçlarıyla belirliyorlar. Eğer gemilerde farlar olsaydı bu ışıklar yalnızca sınırlı bir alanı aydınlatabilir ve yüzeyinden yansıyarak görüşü kısıtlayabilirlerdi. Üstelik sadece bu da değil, yapay ışıklar diğer gemilerin kaptanlarını şaşırtabilir ve kaza riskini arttırabilir. Gemi kaptanları gece seyahatlerinde ayın doğal ışığından yararlanıyorlar. Ay ışığı zaten gece yolculuklarında gemiler için mandıraları ve diğer navigasyon araçlarıyla belirliyorlar. Eğer gemilerde farlar olsaydı bu ışıklar yalnızca sınırlı bir alanı aydınlatabilir ve yüzeyinden yansıyarak görüşü kısıtlayabilirlerdi. Üstelik sadece bu da değil, yapay ışıklar diğer gemilerin kaptanlarını şaşırtabilir ve kaza

0: Güldüme gülle, güldüme gülle.
1: Haber.
2: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bu hafta genel kurul ve komisyon çalışmaları salı günü başlayacak. Genel kurulda Kızılay ile ilgili düzenlemeleri içeren Türk Kızılay Kanunu teklifi görüşülecek. Teklife göre derneğin faaliyetleri daha etkin hale getirilecek. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Teknofest'te Türkiye'de önemli bir zihinsel dönüşüm yaşandığını belirterek, "İnanıyorum ki savunma sanayinde yakalamış olduğumuz mühendislik başarısını tarım teknolojilerinde de yakalayacağız," dedi. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, dün Adana ve Osmaniye'de meydana gelen çevre illerde de hissedilen depremler için geçmiş olsun mesajı yayımladı. Duran, "İlgili tüm kurum ve kuruluşlarımız görev ve sorumlulukları doğrultusunda sahadaki tarama ve durum tespit çalışmalarını titizlikle sürdürmektedir. Rabbim ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten muhafaza eylesin," dedi. Sermaye Piyasası Düzenleme Kurulu, Yatırımcı Tazmin Merkezi mal varlığının korunmasına ilişkin hükmün Temmuz 2026'da ilk kez düzenlendiği yönündeki iddiaların asılsız olduğunu açıkladı. Sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürütülen soruşturmalar kapsamında daha önce ifade

0: cezası alınan eski SPK Başkanı İbrahim Ömer Gönül hakkında görevi kötüye kullanma suçundan Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan soruşturma izni talep edildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen yasa dışı bahis soruşturması kapsamında gözaltına alınan şüphelilerden 33'ü tutuklandı. 8'i hakkında adli kontrol tedbiri uygulandı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Girne açıklarında 30 Ağustos'ta batan yolcu gemisindeki kayıpları arama çalışmalarında bir kişinin daha cesedine ulaşıldığı açıklandı. Spor. Beşiktaş Kulübü Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu'nda tek aday olarak seçime giren Serdar Adalı kullanılan 3910 oyun 3815'ini alarak 3. kez başkanlığa seçildi. Uluslar A Ligi 4. grup 4. haftasında Portekiz ağırladığı Norveç'i 2-1 mağlup etti. Yeşil Kırmızılılar grup aşamasında yoluna 4-4 ile devam etti. UEFA Uluslar A Ligi'nde 2. grup 4. maçında Hollanda Sırbistan'ı ağırladı. Philips Stadyumunda oynanan maçta kazanan 2-1'lik skorla Hollanda oldu. UEFA Uluslar A Ligi 2. grup 4. hafta maçında Yunanistan'la Almanya golsüz berabere kaldı. Bu sonuçla Yunanistan grubunda yenilmezlik serisini sürdürerek 8 puana, Almanya'da 5 puana yükseldi. Basketbol Süper Ligi'nin 2. haftasında Fenerbahçe sahasında Körfez Basket'i 85-84 mağlup etti.
1: Para piyasaları.
0: Serbest piyasada gram altın 6535 lira 92 kuruş, Amerikan doları 49 lira 9 kuruş, euro 55 lira 31 kuruş, sterlin 65 lira 11 kuruş. Brent petrolün varil fiyatı 102 dolar 98 sent, bir bitcoin 86235 dolardan. Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 12.270 puandan işlem görüyor.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı yer yer çok bulutlu. Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'yla Muğla, Mersin, Konya, Nevşehir, Niğde, Osmaniye, Kayseri, Sivas, Tokat çevreleri ve Antalya'nın batı ilçelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Güneydoğu Anadolu'nun batısı Malatya ve Elazığ'ıyla Hatay ve Osmaniye çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarının ülkemiz genelinde mevsim normalleri altında seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.
2: Haber 1-1-2.
3: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
4: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
5: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
6: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
7: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
8: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.
9: Radyo insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin. Hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13. Reklam.

0: Metin Baba 1948, bir Metin Okyay markasıdır.
1: Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20, 0324 327 88 99.
2: Açıldı, açıldı. Miroğlu Peynir Dünyası Yenişehir'de açıldı.
1: Kaliteli ve uygun fiyatlı peynir çeşitleri Miroğlu Peynir Dünyası'nda. Yöresel peynir çeşitleri, doğal tereyağı, doğal çiftlik sütü, tulum ve kaşar peynirleri.
2: Damak tadınıza göre zeytin çeşitleri
1: Miroğlu Peynir Dünyası'nda.
2: Miroğlu Peynir Dünyası yeni şubesiyle Yenişehir 45 Evler Caddesi'nde.
1: Eski Mezitli Belediyesi alt tarafı Viranşehir Caddesi'nde.
3: Miroğlu Peynir Dünyası, sofranızın doğal lezzetleri burada.
4: Aydoğdu Otomotiv, Volkswagen, Skoda, Seat araç gruplarında arıza tespiti, tamir bakım ve tüm yedek parçaları Aydoğdu Otomotiv'de. Aydoğdu Otomotiv'e gelin, hem cebiniz hem de aracınız rahat etsin. Farkı bizimle fark edeceksiniz. Aydoğdu Otomotiv, Sanayi Sitesi, Akdeniz Caddesi, Hayyolu Üzeri, numara 10 Mersin.
5: Telefon 235 3408 0532 494 7939.
6: Denax'ın sağlam ve güçlü yeni modelleriyle tanışın. Kısa şasi, ekstra uzun şasi kamyonetler, tek teker, çift teker ve panel van seçenekleriyle tam 9 farklı model Denax ticari araçlarda.
7: 3 ay ödemesiz, 3 ay ödemesiz.
8: Ergül. 3 ay ödemesiz, nakit fiyatına vade farksız 9 taksit Ergül'de. Üstelik eskiyi getir yeniyi götür kampanyasıyla birlikte. Acele edin, siz de yenilenin.
1: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında. Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde ve GMK Bulvarı Liva Otel karşısında.
7: Ergül her nesil.
9: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
10: Arkadaş Kundura.
11: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
10: Arkadaş Kundura.
12: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
10: Arkadaş Kundura.
13: Arkadaş Kundura Yaşat İşanında, Arkadaş Kundura Üzüm İşanında.
4: Mersin'de farklılık bizimle başladı. Manav ve şarküteri ürünleriyle mutfaktaki eksiklerinizi tamamlıyoruz. Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav'da buluşalım. Ya da isteyin, biz gönderelim. Çay kahve eşliğinde alışverişinizi yapın.
14: Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav, Yahya Can Baba. Alo sipariş 0530 922 3324 canbabalar.com.tr. Ürünleri ve kaliteyi Can Babalar Çarşı Üçler Instagram adresimizden görebilirsiniz.
4: Adres: Limonluk Mahallesi, Emniyet Müdürlüğü Karşısı, Hazreti Hızır Camii yanı, Yenişehir, Mersin.
15: Kaliteyi ucuza satmada lider olan Çetinkaya'da
16: sepetini doldur, kazancını artır.
15: Özel indirimli ürünler sizleri bekliyor.
16: Güneydoğu 1000 gram tereyağı 529.90, Komili 4 litre ayçiçek yağı 394.90, Balparmak 850 gram yayla çiçek balı 649.90, Aqua 40'lı 3 katlı tuvalet kağıdı 259.90.
17: Kalite burada, ucuzluk burada.
18: Ailenizin alışveriş merkezi Çetinkaya.
1: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 3413.
3: Reklamlar sona erdi.
19: Radyo Ülke.
2: Mersin'in en çok dinlenen radyo istasyonu.
19: Radyo

Aygül'le de bugün taşıtlarla ilgili ilginç bilgilerden bahsediyorum size. Metrolardaki koltukların neden yan yana olduklarını hiç merak ettiniz mi? Merak edenler için bunun sebebi metroların yolcu davranışları üzerine yapılan araştırmalara göre tasarlanmış olması diyeceğim. Öncelikle metrolar genellikle biliyorsunuz yoğun ve hızlı bir indi bindinin olduğu araçlar. Herkesin rahatça oturabileceği kadar geniş bir alan bırakmak yerine daha fazla insanın ayakta seyahat edebilmesi için tercih ediliyor. Metroların otobüs gibi diğer ulaşım araçlarına göre daha hızlı olması amaçlandığından metrolarda koltukların arka arkaya olması demek insanların yerleşme sürelerinin daha uzun sürmesi demek. İnsanlar koltuklara oturmak için çabalarken orta alanda geçirilen süre artıyor. Böyle bir durumda da diğer yolcuların metroya binme süreleri de uzuyor. İşte bu nedenle koltukların yan yana yapılmış olması avantaj. Ayrıca metro seyahatleri genellikle kısa süreli oluyor biliyorsunuz ve yolcular genellikle birkaç durak sonra inecekleri için uzun süre oturmak istemeyebiliyorlar. Kısacası metrolarda daha fazla ayakta durma alanı sunmak ve yolcuların kolayca hareket edebilmesini sağlamak için biraz daha pratik oluyor yan yana düzen. Otobüslerdeki düzenlemeyi düşünün. Her iki tarafa sıralanmış koltuklar nedeniyle sürekli yerinden kalkanlar ve ayakta duran yolcular arasında kargaşa yaşanacaktır. Bu durum indi bindi sürecini yavaşlattığı gibi yolculuk sırasında rahatsızlık da yaratıyor. Sonuç olarak metroların oturma düzeni pratiklik ve hızlı erişim sağlama ihtiyacından doğmuş bir tasarım tercihi diyebiliriz. Bu düzen özellikle böyle İstanbul gibi şehir içi ulaşımın yoğunluğuna ve hızına uygun olarak geliştirilmiş. Böylece yolcuların konforunun ve seyahat süresinin optimize edilmesi amaçlanmış. Peki metrolardaki kapıların neden geniş olduğunu biliyor musunuz? Onu da anlatayım. Yolcu davranışlarındaki gözlemlere göre insanlar metrolarda genellikle çıkış kapısına yakın olan direklerde beklemeyi tercih ediyorlar. Bu nedenle de metro kapıları geniş tasarlanmış.

Nurgül Ergül'le de birlikteyiz bu güzel şarkının hemen sonrasında. Taşıtlarla ilgili ilginç bilgiler vermeye devam ediyorum size. Otobüs koltuklarındaki döşemelerin neden çok can sıkıcı olduğunu hiç merak ettiniz mi? Aslında önemli bir amacı var. Toplu taşıma araçlarında sıkça karşımıza çıkan koltuk döşemelerinin rengi. Genelde mavi olur ya da böyle kahverengi olur. Saçma sapan bir desene sahip olur. Değil mi? Gözümüze çirkin gelir genelde desenler. Bilgisayar algoritmaları aracılığıyla tasarlandığını söylesem size şaşırırsınız belki de. Yani insanların tercihinden ziyade algoritmayla desenlere karar veriliyor. Neden tek renk değil, neden bu kadar karışık ve göz yoran renkler ve desenler seçiliyor peki derseniz? Çünkü buradaki amacın üzerindeki lekelerin gözükmemesini sağlamak olduğunu söyleyebilirim size. Bu başımızı ağrıtacak derecede karman çorman desenler bir illüzyon yaratıyor. Böylelikle de bizler koltuklardaki lekelere, yırtıklara, kirlere, tozlara dikkat etmiyoruz. Her gün yüzlerce yolcu bu otobüsleri kullanıyor biliyorsunuz. Hal böyle olunca da koltuklar epey kirleniyor. Eğer bu illüzyon taktiği kullanılmasaydı bu koltukların yüzünün sık sık değiştirilmesi gerekecekti. Bu da belediyelere, şirketlere ek masraf demek. İlk olarak 1930'larda Londra'daki otobüslerde kullanılmış biliyor muydunuz bu özel kumaşlar? Oldukça sert yapıda ve dayanıklıymış o dönemlerde de bu kumaşlar nefes almasının yanı sıra her mevsimde de kullanılması rahatmış. Ayrıca kiri derinliklere hapsediyormuş ve yangın sırasında alevlerin yayılmasını önlemeye de yardımcıymış. Son olarak bu özel kumaşlar suya dayanıklı olduklarından koltuğa su döküldüğünde kısa bir sürede kuruduğunu da söyleyeyim.

0: Gülgüne gülle, gülgüne gülle.
1: Çocuklarınızla konuşun. Duygu ve düşüncelerini paylaşmasına olanak tanıyın.
2: Çocuklarınıza kendilerini ifade etmeleri için güvenli bir ortam sağlayın ve her zaman yanlarında olduğunuzu hissettirin.
3: Çocuklarınızı yeteneklerine uygun sanat ve spor gibi etkinliklere yönlendirin.
4: Çocuklarınızın güvenliği için sınırlar belirleyin. Tavırlarınızda net ve tutarlı olun.
5: Çocuklarınızın sosyal çevresini ve aktivitelerini gözlemleyin. Çevreden gelebilecek kötü etkilere karşı onları bilinçlendirin.
6: Bağımlılıkta mücadelede en güçlü savunma aile içindeki sağlıklı iletişimdir.
7: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
8: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
9: Kamu ve özelde çalışan anneler ve ev hanımları, çocuğunuzu tam gün bizlere emanet edebilirsiniz. Özel Akdeniz Çocuk Koleji'nde anaokul ve ilkokulda eğitim, yemek, yayın, kırtasiye dahil tek fiyat 180 bin TL. Ortaokulda eğitim, yayın, kırtasiye 170 bin TL. Üstelik 10 ay taksit imkanı. Detaylı bilgi için okulumuza bekliyoruz. Adres Yeni Mahalle 5321 Sokak, Toros Devlet Hastanesi civarı Cebir Koleji binası. İletişim 0532 741 0549.
10: Metin Baba, en baba helva, en baba helva, Metin Baba.
11: Mersin'in markası Köksal'lar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksal'lar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin Kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133-0531-081-5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
12: Güney Akdeniz seyahatle Akdeniz'in güzelliklerine doğru yola çıkın. Kemer, Kumluca, Finike ve Fethiye güzergahlarında konforlu ve güvenli bir yolculuk sizi bekliyor. Rezervasyon ve detaylı bilgi için 0324 238 33 33. Güney Akdeniz seyahat. Mersin şehirler arası otobüs terminali Meşot'ta.
13: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199 0555 671 1199.
14: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret, fırın durağı Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 0491 0532 580 3589.
15: Gül Narlılar Nur Turizm, otobüs kiralama hizmetinde size her konuda çözümler sunar. 9 koltuktan 57 koltuğa, D2, B2 belgeleriyle yurt içi ve yurt dışı 2+1 modelli araçlarda otobüs kiralamada haklı tercihiniz Gül Narlılar Nur Turizm. Gül Narlılar Nur Turizm, telefonlar 0532 340 59 57 0533 384 42 90.
16: En güvenli, en temiz ve sınırsız enerjiyi kendiniz üretebilirsiniz. Ev, iş yerleri, fabrika, bağ, köy, yayla evi, tarımsal sulama, konteyner ve karavanda enerji çözümleri için yol mühendislik, çalışma şekliyle fark yaratıyor. Ücretsiz keşif, ihtiyacınıza göre tasarım, 2 yıl boyunca birebir değişim garantisi ve teknik servis hizmetleri için yol mühendisliği arayın. 0538 767 7071 yolmühendislik.com.tr.
17: Ciğerci Doğan'ı bilmeyen, tanımayan, bu lezzetten haberi olmayan yok.
18: Yeryüzünün en lezzetli yeri Ciğerci Doğan Toroslar Anıt Kavşağı'nda. İddialıyız. Bu lezzet, bu kalite sadece bizde. Ben seni seviyorum. Ciğeri Ciğerci Doğan'da yiyorum.
19: Lezzet durağı Ciğerci Doğan, Doğan Özgişi ile Toros'un Anıt Kavşağı'nda. 0324 321 40 40.
20: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
21: Reklamlar sona erdi.
22: Radyo Ülkü
23: her zaman her yerde.

Taksilerin neden sarı renkte olduğunu hiç merak etmiş miydiniz? Hemen anlatmak isterim. Taksi tarihine göz attığımızda sarının trafikte kolayca görünür olması ve güven simgesi olarak kabul edilmesi gibi nedenlerle tercih edildiğini görüyoruz. Sarı taksiler kalabalık arasında da uzaktan da görülebiliyor. Ayrıca sarı renk biliyorsunuz güven ve profesyonellikle ilişkilendirilir ya. Yolcular şoförünü hiç tanımadıkları arabalara binseler de güvende olduklarını hissediyorlar bu psikolojik taktikle. Amerika'da ilk taksiler kırmızı ve yeşil renkteymiş aslında. 1907'de iş adamı Henry Allen Fransa'dan New York'a taksimetreli kırmızı ve yeşil araçlar ithal ediyor ve şehrin ilk taksimetreli taksi filosunu kuruyor. Ancak sadece bir yıl sonra şoförler ücretlerini protesto etmek için iş bırakıyorlar. Bu da rekabetin artmasına yol açıyor. Taksi şirketi sahipleri filolarını artık farklı renklerle boyayarak kendilerini diğerlerinden ayırmaya çalışıyorlar. Kahverengi, beyaz, siyah, kırmızı ve kareli gibi çeşitli renklerde taksiler ortaya çıkıyor. Ancak sarı renkli taksilerin popülaritesi hızla artıyor. Albert Rockwell New York'ta sarı taksi şirketini kuruyor ve John Hertz'in sarı taksi şirketi de Chicago'da faaliyete geçiyor. Bir bilim insanı taksilerin tarihini detaylı bir şekilde incelediği çalışmalar yapıyor. Taksilerin sarıya dönüşümü bu araçların daha kolay fark edilmesini sağlamış ve bu da müşteri çekmede büyük bir avantaj sağlamış. Bilim insanının bir diğer teorisine göre de sarı renkte olup taksi olmayan çok az araba var. E tabi taksilerin neden sarı renk olduğuna dair pratik bir bakış açısı da getiriyor galiba bu sonuç bize.

Taşıtlarla ilgili ilginç bilgiler vermeye devam ediyorum size. Traktörlerin arka tekerleklerinin neden ön tekerleklerden daha büyük olduğunu hiç merak etmiş miydiniz? Ben sizler için merak ettim ve hiç üşermedim, araştırdım. Hemen anlatmak istiyorum müsaadenizle. Tarlaların efendisi olarak kabul edilen traktörler tarım işlerini biliyorsunuz büyük ölçüde kolaylaştırırlar. Daha az insan gücüyle çok geniş arazileri işleyebilmenizi sağlarlar. Peki tekerleklerin farklı boyutlarda olmasının nedeni ne olabilir dediğinizi duyar gibi oldum. Hemen söyleyeyim, birinci nedeni güçlü çekiş. Traktörler genellikle arkadan itişli araçlar oldukları için motorun gücü büyük ölçüde arka tekerleklere iletiliyor. Arka tekerleklerin büyük olması traktörün en zorlu arazilerde bile etkili bir şekilde hareket etmesini sağlıyor. Bu lastikler özellikle yumuşak ve çamurlu zeminlerde traktörün batmasını engellediği gibi çekiş gücünü de arttırıyor. İkinci nedense düşük patinaj. Arka tekerleklerin geniş yüzeyinin olması traktörün zemine daha iyi tutunmasını sağlıyor. Lastiklerin büyük dişleri sayesinde de hareket ederken patinaj yapmasını önlüyor ve traktörün yumuşak topraklarda bile rahatça ilerlemesini sağlıyor. Üçüncü nedeni de söyleyeyim. Ağırlık dağılımı. Motoru biliyorsunuz genellikle bu araçların hep ön taraftadır. Bu da ağırlığın ön tarafa yayılmasına neden oluyor. Büyük arka tekerlekler bu ağırlığı dengeliyor. Dördüncü ve en önemli nedenlerden bir tanesi de toprak koruma. Büyük arka tekerler traktörün ağır yükünü daha geniş bir alana yayarak toprağın aşırı böyle sıkışmasını önleyebiliyor. Bu da toprağın sağlığını koruyor ve bitkilerin sağlıklı bir şekilde büyümesini destekliyor. Peki neden ön tekerlerde büyük değil dediğinizi duyar gibiyiz. Çünkü ön tekerlerinde küçük olmasının başlıca birkaç tane nedeni var. Büyük tekerlekler küçükleri kadar çevik değil. Küçük ön tekerlekler traktörün daha kolay ve hızlı manevra yapmasını sağlıyor. Keskin dönüşler yapabilmesi ve dar alanlarda hareket edebilmesi iş verimliliğini arttıran bir faktör biliyorsunuz. Diğer bir nedense görüş açısının olması. Büyük tekerler önümüzde büyük bir engel oluşturabiliyor ve görüş alanını daraltabiliyor. Küçük ön tekerler sürücünün daha geniş bir görüş açısına sahip olmasını sağlıyor. Tabii bir de bunun maliyet tarafı var. Tahmin edersiniz ki büyük lastikler genellikle biraz daha pahalılar. Traktörlerin ön tekerlerinin küçük olması maliyetleri de düşürüyor elbette. Arka tekerlerin büyük olması yeterince işlevsel olduğundan öndeki küçük lastikler bu tasarrufu mümkün.

Uçaklarda sıcak havlunun neden verildiğini hiç düşünmüş müydünüz? Cevabı bilmeyenler için anlatmak isterim. Uçak yolculukları sadece ulaşım değil, aynı zamanda yolculara özel bir deneyim sunmayı hedefleyen bir süreç biliyorsunuz. Dolayısıyla havayolu şirketlerinin genel olarak tüm yolculara sunduğu bazı hizmetler var. İşte bagaj hakkı, yemek ve içecek, sağlık hizmetleri bunlardan sadece birkaç tanesi olarak sayılabilir. Bunların yanı sıra bazı havayolu şirketleri yolculara ek hizmetler de veriyor biliyorsunuz. Biraz daha fazla para verdiğinizde. Mesela havayolu puanları, özel salonlar, ücretsiz eğlenceler. Yolcular diğer uçuşlarında havayolu puanlarıyla avantajlı biletler alabiliyorlar. Premium yolcular için özel salonlarda ücretsiz televizyonlar, Wi-Fi gibi hizmetlerden yararlanılabiliyor. Uzun uçuşlarda film, müzik, oyun gibi alternatiflerde eğlenceli vakitler geçirilebiliyor. Gelelim sıcak havlu detayına. Az önce saydığım tüm hizmetlere ek, kimi zaman bazı havayolu şirketleri de sıcak havlu ikram ediyor. Özellikle de işte VIP'de biliyorsunuz. Uçuş sırasında verilen sıcak havlular yolculara rahatlık ve hijyen sağlamak amacıyla sunuluyor aslında. Bu jest aynı zamanda havayolu şirketinin yolcu memnuniyetini arttırma çabasının da bir parçası. Sıcak havlular yolcuların uçuş boyunca kendilerini daha ferah ve özel hissetmelerine yardımcı oluyor. Havayolu şirketlerinin sunduğu böyle küçük ama etkili detaylar yolcular arasında her zaman olumlu bir izlenim bırakır biliyorsunuz. Tabii uçaklarda uzun saatler boyunca oturmak ve seyahat etmek bazen yorucu olabiliyor. Sıcak havlu yolcuların bu süreçte kendilerini biraz daha rahat ve ferah hissetmelerine yardımcı oluyor. Yüz ve ellerini temizleyen yolcular uçuşları boyunca daha konforlu bir deneyim yaşıyorlar. Sonra uçak kabinleri birçok yolcunun bir arada bulunduğu bir ortam biliyorsunuz. Hijyen önlemleri de önemli. Sıcak havlu yolcuların uçuş öncesinde veya sırasında, yemek öncesi ya da sonrasında ellerini temizlemelerine ve hijyenlerini korumalarına da yardımcı oluyor. Yolculara hoş geldin jesti olarak da sunulabiliyor bazı şirketlerce ve havayolu şirketinin misafirperverliğini gösteriyor. Bu küçücük dokunuş yolcuların havayolu şirketine karşı olumlu bir izlenim edinmelerini de sağlayabiliyor. Tabii artık ekonomi sınıflarında böyle jestlerle karşı karşıya kalınmıyor biliyorsunuz.

0: günle, gül güne günle.
1: Bugün 5 Ekim Pazartesi. Mersin haberlerini sunuyoruz. Mersin Ticaret ve Sanayi Odası'nda seçim heyecanı yaşandı. Seçimlerde 41
0: Güle güle.

0: TL bedelli 489 projenin bulunduğunu, tamamlanan ve devam eden 344 proje için 2026 yılında yapılan harcamanın ise 22 milyar 642 milyon 350 bin TL olduğunu belirtti. Mersin'de taşkın riskine karşı alınacak önlemler ve yürütülecek çalışmalar Taşkın Koordinasyon Kurulu toplantısında ele alındı. Toplantıda ayrıca olası taşkınlara karşı alınması gereken tedbirler görüşüldü. Mersin'de son bir haftada düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 204 şüpheli yakalandı. 24 kişi tutuklandı. Şüpheli şahısların ikamet ve iş yerleriyle araçlarında yapılan aramalarda 264.438 adet uyuşturucu hap ile 3.392 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Operasyonlarda ayrıca 6 tüfek, 2 tabanca ve 143 tabanca fişeği bulundu. Mersin'de polisin torbacı olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen iki ayrı operasyonda yakalanan 5 şüpheli tutuklandı. Mersin Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında incelenen Mezitli Belediyesi'nin imar dosyalarında usulsüzlükler olduğu ileri sürüldü. Dosyada para karşılığında imar değişikliği yapıldığı, otellerdeki imar aykırılıklarına müdahale edilmediği, aylık 50 bin lira ödeme istendiği ve bir firma temsilcisinden 5 milyon lira rüşvet talep edildiği iddia edildi. Tarsus Ticaret Borsası seçimlerinde adaylar Mustafa Teke ve Veys Avcı'nın oylarının eşit çıkması üzerine hakim gözetiminde yapılan kura çekimi sonucu belli oldu. Borsa seçimini Veys Avcı kazandı. Mersin'de Erdemli Ticaret ve Sanayi Odası'nda gerçekleştirilen başkanlık seçimlerinde mevcut başkan Mustafa Karagöz 9 gruptan 7'sinin oyunu alarak kazandı. Silifke Ticaret ve Sanayi Odası'nın organ seçimlerinin ardından Nurettin Kaynar yeniden yönetim kurulu başkanı seçildi. Mersin'de bir şahıs adınız terör örgütüne karıştı denilerek 435 bin TL dolandırıldı. Şikayet üzerine polisin yaptığı çalışmada 4 şüpheli yakalanıp tutuklandı. Mersin'in Erdemli ilçesinde otomobilin çarptığı yaya Ensar Çolak hayatını kaybetti. Kaza Tırtar Mahallesi'nde meydana geldi. Mersin'in Tarsus ilçesinde hafif ticari araçla motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada ağır yaralanan 32 yaşındaki Emre Karaca 6 gün sonra yaşam mücadelesini kaybetti. Mersin'in Akdeniz ilçesinde denize giren 3 gençten biri boğularak hayatını kaybederken diğer 2 genç çevredeki vatandaşlar tarafından kurtarıldı. Olay Akdeniz ilçesine bağlı Adanalıoğlu mahallesi sahilinde meydana geldi. Mersin'in Mut ilçesinde bir evde çıkan yangın söndürülürken mahsur kalan yaşlı kadın ekipler tarafından kurtarıldı. Yangın ilçeye bağlı Karşıyaka mahallesindeki evde çıktı. Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerimiz dışında ülkemiz genelinde parçalı bulutlu bir hava olacağı tahmin ediliyor. Mersin genelinde de bugün hava parçalı bulutlu. Sıcaklık en düşük 18, en yüksek 29 derece olacak. Rüzgar güneyden 10 kilometre hızla esecek.
1: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.

0: Metin Baba 1948, bir Metin Okyay markasıdır.
1: Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20, 0324 327 88 99.
2: Açıldı, açıldı. Miroğlu Peynir Dünyası Yenişehir'de açıldı.
1: Kaliteli ve uygun fiyatlı peynir çeşitleri Miroğlu Peynir Dünyası'nda. Yöresel peynir çeşitleri, doğal tereyağı, doğal çiftlik sütü, tulum ve kaşar peynirleri.
2: Damak tadınıza göre zeytin çeşitleri
1: Miroğlu Peynir Dünyası'nda.
2: Miroğlu Peynir Dünyası yeni şubesiyle Yenişehir 45 Evler Caddesi'nde

0: Ezitli Belediyesi alt tarafı Viran Şehir Caddesi'nde.
1: Miroğlu Peynir Dünyası. Sofranızın doğal lezzetleri burada. Citroen, Peugeot, Opel grubu 1.2 PureTech motorda yağlı kayış değişimi Aydoğdu Otomotiv'de. Servis deneyimli, güvenli ve hızlı servis Aydoğdu Otomotiv adres. Sanayi Sitesi, Akdeniz Caddesi, Halyolu üzeri numara 10 Mersin.
2: Penax'ın sağlam ve güçlü yeni modelleriyle tanışın. Kısa şasi, ekstra uzun şasi kamyonetler, tek teker, çift teker ve panel van seçenekleriyle tam 9 farklı model Penax ticari araçlarda.
3: Eski yatağını getir, yeni yatağını götür Ergül.
4: Üstelik 3 ay ödemesiz nakit fiyatına, vade farksız 9 taksit fırsatıyla siz de eski yatağınızı getirin, yeni nesil uyku teknolojisine sahip Ergül yatakları götürün.
3: Her nesil.
5: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında, Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde ve GMK Bulvarı Liva Otel karşısında.
3: Ergül, her nesil.
1: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret, Fırın Durağı, Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 0491 0532 580 3589.
6: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
7: Arkadaş Kundura.
8: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
7: Arkadaş Kundura.
9: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
7: Arkadaş Kundura.
10: Arkadaş Kundura yaşat işanında, Arkadaş Kundura üzüm işanında.
11: Dayanılmaz tantuni lezzeti, Mersin'in incisi, Türkiye'nin tantunicisi Şişko Tantuni.
12: Yıllardır değişmeyen lezzet, yıllardır değişmeyen kalite, lezzeti ve sunumuyla Şişko Tantuni.
11: Aileniz ve misafirlerinizle sizleri ağırlamaktan mutluluk duyarız.
12: Şişko Tantuni, Kuşimato Sokağı'nda.
11: Sipariş hattı 239-0140, 239-0140, Yenişehir Mersin.
13: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
14: Reklamlar sona erdi.
15: Radyo

Taşıtlardan bahsediyorum dedim ama yürüyen merdivenlerin yanlarındaki fırçaları da anlatmak istiyorum size. Onlar da küçük taşıtlar sayılabilir sonuçta bize. Bir yerden alıp bir yere götürüyorlar değil mi? Bu yürüyen merdivenlerin yanındaki fırçaların ne işe yaradığını hiç merak etmiş miydiniz? Hastaneler, alışveriş merkezleri, işte metro, otobüs durakları, sürekli olarak kullanılan yürüyen merdivenler de gözünüze mutlaka çarpmıştır. Belki de amacının ne olduğunu merak etmiş de olabilirsiniz. Aslında güvenlik önlemi diyebilirim. Genellikle biliyorsunuz ayakkabıları temizlemek için kullanıldığı düşünülse de bu fırçaların asıl işlevi teknik bir koruma görevi üstlenmeleri. Yürüyen merdivenin yan panelleriyle arasına düşebilecek herhangi bir nesnenin sıkışmasını engellemek için tasarlanıyorlar. Bu sayede mekanizmanın sorunsuz çalışmasını sağlayarak güvenliği arttırıyorlar. Bu fırçalar sürekli olarak yan panelleri süpürerek basamaklarda biriken toz ve çöplerin mekanizmanın içine düşmesini önleyerek yürüyen merdivenin uzun ömürlü ve güvenli bir şekilde çalışmasını sağlıyor. Aksi takdirde biriken maddeler zamanla mekanik parçaların çalışmasını engelleyebiliyorlar ve güvenlik riski oluşturabiliyorlar. Yürüyen merdivenlerde fırçaların bulunması sadece mekanizmayı korumakla kalmıyor. Aynı zamanda kullanıcıların giysilerinin veya aksesuarlarının sıkışmasını da önleyerek potansiyel tehlikeleri minimize ediyor. Bu detaylar yürüyen merdivenlerin güvenliği ve kullanımı açısından oldukça da önemliler. Aklınızın bir köşesinde bulun.

Bugün de bana ayrılan sürenin sonuna gelmiş bulunmaktayız. Yarın aynı saatte sizi tekrar burada bekliyor olacağım. Görüşmek buluşmak umuduyla. Hoşça kalın, bizden ayrılmayın.

0: Güme Gül'le Gülgün'e Gül'le.
1: En hit şarkılar, eğlendiren kulvar, hayata dair ders veren masallar, kahkahalarla aralar hepsi bir aradalar.
0: Gülü kaçıranlar bin pişmanlar.

0: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam. Metin Baba, en baba helva, en
1: baba helva, Metin Baba. Kamu ve özelde çalışan anneler ve ev hanımları, çocuğunuzu tam gün bizlere emanet edebilirsiniz. Özel Akdeniz Çocuk Koleji'nde anaokul ve ilkokulda eğitim, yemek, yayın, kırtasiye dahil tek fiyat 180 bin TL. Ortaokulda eğitim, yayın, kırtasiye 170 bin TL. Üstelik 10 ay taksit imkanı. Detaylı bilgi için okulumuza bekliyoruz. Adres Yeni Mahalle 5321 Sokak, Toros Devlet Hastanesi civarı Cebir Koleji binası. İletişim 0532-741-0549.
2: Mersin'in markası Köksallar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksallar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin Kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133-0531-081-5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
3: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199 0555 671 1199.
4: Aile bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten

0: Yollar Nur Turizm. Otobüs kiralama hizmetinde size her konuda çözümler sunar. 9 koltuktan 57 koltuğa, D2, B2 belgeleriyle yurt içi ve yurt dışı 2+1 modelli araçlarda otobüs kiralamada haklı tercihiniz Gülnarlılar Nur Turizm. Gülnarlılar Nur Turizm telefonlar 0532 340 5957 0533 384 4290.
1: Ciğerci Doğan'ı bilmeyen, tanımayan, bu lezzetten haberi olmayan yok.
2: Yeryüzünün en lezzetli yeri Ciğerci Doğan Toroslar Anıt Kavşağı'nda. İddialıyız. Bu lezzet, bu kalite sadece bizde. Mersin'i seviyorum. Ciğeri Ciğerci Doğan'da yiyorum.
1: Lezzet durağı Ciğerci Doğan, Doğan Özgüşi ile Toroslar Anıt Kavşağı'nda. 0324 321 40 40.
3: En güvenli, en temiz ve sınırsız enerjiyi kendiniz üretebilirsiniz. Ev, iş yerleri, fabrika, bağ, köy, yayla evi, tarımsal sulama, konteyner ve karavanda enerji çözümleri için yol mühendislik, çalışma şekliyle fark yaratıyor. Ücretsiz keşif, ihtiyacınıza göre tasarım, 2 yıl boyunca birebir değişim garantisi ve teknik servis hizmetleri için yol mühendisliği arayın. 0538 767 7071 yolmühendislik.com.tr.
4: Konya'nın meşhur lezzeti etli ekmek ve kuzu tandır, Limonlu'dan sonra artık Mersin'de Buhara Etli Ekmek, yeni adliye binası arkası B kapısı sokağında enfes lezzetleriyle hizmet vermeye devam ediyor. Trendyol, Yemek Sepeti, Getir, Migros Yemek üzerinden de sipariş verebilirsiniz. Buhara Alo Paket 0324 521 33 22 0543 197 22 42 Akdeniz Mersin. Ücretsiz otoparkımız mevcuttur.
5: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
6: Reklamlar sona erdi.
7: Radyo Ülke.
8: Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Mersin Büyükşehir Belediyesi, Toroslar ilçesinde ulaşım konforunu ve güvenliğini artırmak amacıyla yol yapım, bakım ve onarım çalışmalarını sürdürüyor. Çalışmalar kapsamında 28.800 metre sati asfalt kaplama, 23.541 metrekare kaldırım ve parke yol imalatı tamamlanırken, Güzelyayla Mahallesi Mimar Sinan Caddesi'nde 5.221 ton sıcak asfalt kullanıldı. Büyükşehir Belediyesi, kırsal mahallelerde ihtiyaçlar doğrultusunda yol yenileme çalışmalarına devam edecek. Mersin Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı bünyesinde faaliyet gösteren çocuk kampüsleri 2026-2027 eğitim öğretim yılının başlamasıyla birlikte yeni dönem atölye çalışmalarına hazır. Kampüslerde 5-14 yaş arası çocuklara yönelik kodlama, akıl ve zeka oyunları, resim, masal drama, halk oyunları, müzik ve ritim ile fotoğrafçılık atölyelerinde çocukların kişisel, sosyal ve sanatsal gelişimleri destekleniyor. Huzurkent ve Silifke çocuk kampüslerinde ise ayrıca 1-4 yaş arası çocuklara yönelik ebeveyn katılımlı oyun atölyeleri düzenleniyor. Çocukların çok yönlü gelişimine katkı sunan kampüslere başvurular atölye.mersin.ben.tr adresinden yapılabiliyor. Üreticiyi ve üretimi her alanda destekleyen Mersin Büyükşehir Belediyesi, özellikle üretici kadınların tarımsal faaliyetlerine devam etmeleri için destek sunmaya devam ediyor. Elektrik altyapısının sınırlı olduğu kırsal alanlarda faaliyet gösteren üreticilerin enerjiye erişimini artırmak için güneş paneli desteği projesini uygulayan Büyükşehir, böylece kırsalda üretimin sürdürülebilirliğine önemli katkı sağlıyor. Destekten faydalanan yetiştiricilerden birisi olan Habibe Bolat, panel desteğiyle hem elektronik aletlerini kullanıyor hem de gece saatlerinde hayvanlarını görme şansı yakalıyor. MESKİ Genel Müdürlüğü çevrenin korunması, su kaynaklarının verimli kullanılması ve arıtılmış suyun yeniden değerlendirilmesine yönelik çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Küresel çevre sorunlarına yerel çözümler ortak projesi kapsamında Almanya Bingen heyeti MESKİ Anamur Atık Su Arıtma Tesisini ziyaret ederek tesisin altyapısını ve uygulamalarını yerinde inceledi. Mersin Büyükşehir Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışı doğrultusunda özel beslenme ihtiyacı bulunan çölek hastalarını yalnız bırakmıyor. Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından İhsaniye Mahalle Mutfağı'nda gerçekleştirilen glutensiz ekmek ve un desteğiyle çölek hastalarının hem sağlıklı beslenmelerine hem de ekonomik yüklerinin hafifletilmesine katkı sunuluyor. Çölek hastaları her ay düzenli olarak 16 adet 250 gramlık glutensiz ekmekle 3 kilogram glutensiz un desteği alıyor. Haberlerin detaylarına mersinbel.tr adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardık.

0: Haber.
1: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bu hafta genel kurul ve komisyon çalışmaları salı günü başlayacak. Genel kurulda Kızılay'la ilgili düzenlemeleri içeren Türk Kızılay Kanunu teklifi görüşülecek. Teklife göre derneğin faaliyetleri daha etkin hale getirilecek. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Teknofest'te Türkiye'de önemli bir zihinsel dönüşüm yaşandığını belirterek, "İnanıyorum ki savunma sanayinde yakalamış olduğumuz mühendislik başarısını tarım teknolojilerinde de yakalayacağız," dedi. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, dün Adana ve Osmaniye'de meydana gelen çevre illerde de hissedilen depremler için geçmiş olsun mesajı yayımladı. Duran, ilgili tüm kurum ve kuruluşlarımız görev ve sorumlulukları doğrultusunda sahadaki tarama ve durum tespit çalışmalarını titizlikle sürdürmektedir. Rabbim ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten muhafaza eylesin, dedi. Sermaye Piyasası Düzenleme Kurulu, Yatırımcı Tazmin Merkezi mal varlığının korunmasına ilişkin hükmün Temmuz 2026'da ilk kez düzenlendiği yönündeki iddiaların asılsız olduğunu açıkladı. Sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürütülen soruşturmalar kapsamında daha önce ifadesi alınan eski SPK Başkanı İbrahim Ömer Gönül hakkında görevi kötüye kullanma suçundan Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan soruşturma izni talep edildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen yasa dışı bahis soruşturması kapsamında gözaltına alınan şüphelilerden 33'ü tutuklandı. 8'i hakkında adli kontrol tedbiri uygulandı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Girne açıklarında 30 Ağustos'ta batan yolcu gemisindeki kayıpları arama çalışmalarında bir kişinin daha cesedine ulaşıldığı açıklandı.
2: Spor.
1: Beşiktaş Kulübü Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu'nda tek aday olarak seçime giren Serdar Adalı, kullanılan 3910 oyun 3815'ini alarak 3. kez başkanlığa seçildi. Uluslar A Ligi 4. grup 4. haftasında Portekiz ağırladığı Norveç'i 2-1 mağlup etti. Yeşil Kırmızılılar grup aşamasında yoluna 4-4 ile devam etti. UEFA Uluslar A Ligi'nde 2. grup 4. maçında Hollanda Sırbistan'ı ağırladı. Philips Stadyumunda oynanan maçta kazanan 2-1'lik skorla Hollanda oldu. UEFA Uluslar A Ligi 2. grup 4. hafta maçında Yunanistan'la Almanya golsüz berabere kaldı. Bu sonuçla Yunanistan grubunda yenilmezlik serisini sürdürerek 8 puana, Almanya'da 5 puana yükseldi. Basketbol Süper Ligi'nin 2. haftasında Fenerbahçe sahasında Körfez Basket'i 85-84 mağlup etti.
2: Para piyasaları.
1: Serbest piyasada gram altın 6535 lira 92 kuruş, Amerikan doları 49 lira 9 kuruş, euro 55 lira 31 kuruş, sterlin 65 lira 11 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 102 dolar 98 sent, bir bitcoin 86235 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 12.270 puandan işlem görüyor.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu. Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'yla Muğla, Mersin, Konya, Nevşehir, Niğde, Osmaniye, Kayseri, Sivas, Tokat çevreleri ve Antalya'nın batı ilçelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Güneydoğu Anadolu'nun batısı, Malatya ve Elazığ'ıyla Hatay ve Osmaniye çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarının ülkemiz genelinde mevsim normalleri altında seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.
0: Haber.
3: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldu. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13. Reklam.

0: Metin Baba 1948, bir Metin Okyay markasıdır.
1: Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih.
2: Eşsiz lezzetiyle Metin Baba, en baba helva, en baba helva, Metin Baba.
0: Metin Baba 1948, bir Metin Okyay markasıdır.
1: Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık

0: Damak tadınıza göre zeytin çeşitleri
1: Miroğlu Peynir Dünyası'nda.
0: Miroğlu Peynir Dünyası yeni şubesiyle Yenişehir 45 Evler Caddesi'nde.
1: Eski Mezitli Belediyesi alt tarafı Viran Şehir Caddesi'nde.
2: Miroğlu Peynir Dünyası. Sofranızın doğal lezzetleri burada.
3: Eski yatağını getir, yeni yatağını götür
4: Ergül. Üstelik 3 ay ödemesiz nakit fiyatına, vade farksız 9 taksit fırsatıyla siz de eski yatağınızı getirin, yeni nesil uyku teknolojisine sahip Ergül yatakları götürün.
5: Her nesil.
1: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında, Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde ve GMK Bulvarı Liva Otel karşısında.
5: Ergül, her nesil.
2: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret Fırın Durağı Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 0491 0532 580 3589.
6: Ayakkabılarım eskidi, MX'im de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
7: Arkadaş Kundura.
8: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
7: Arkadaş Kundura.
9: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
7: Arkadaş Kundura.
10: Arkadaş Kundura yaşat işanında, Arkadaş Kundura üzüm işanında.
11: Dayanılmaz tantuni lezzeti, Mersin'in incisi, Türkiye'nin tantunicisi Şişko Tantuni.
12: Yıllardır değişmeyen lezzet, yıllardır değişmeyen kalite, lezzeti ve sunumuyla Şişko Tantuni.
11: Aileniz ve misafirlerinizle sizleri ağırlamaktan mutluluk duyarız.
12: Şişko Tantuni, Kuşimato Sokağı'nda.
11: Sipariş hattı 239-0140, 239-0140, Yenişehir, Mersin.
13: Kaliteyi ucuza satmada lider olan Çetinkaya'da
14: sepetini doldur, kazancını arttır.
13: Özel indirimli ürünler sizleri bekliyor.
14: Zeytinleri 1000 gram, gemlik lüks zeytin 136.90. Tat 2 kilogram, baldo pirinç 189.90. Feyri 400 mililitre sıvı sabun 79.90. Flodex buzdolabı poşeti 4 al, 3 öde 49.90.
15: Kalite burada, ucuzluk burada.
16: Ailenizin alışveriş merkezi Çetinkaya.
1: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 3413.
2: Reklamlar sona erdi.
17: Radyo Ülke.
18: Mersin'in en uzun soluklu radyo programı Yerel Gündem, Mersin'in gündemini belirliyor.
19: Saat 11 ve 18'de sizlerleyiz.
8: Radyo Ülke'de Yerel Gündem'e başlıyoruz. Ben Serkan Tultak. Bugün Hediye Erol ile birlikteyiz. Merhabalar, hoş geldin.
12: Merhaba, hoş bulduk.
8: Evet, Mersin'i gündemi paylaşacağız. Neler var, neler yok, onları konuşacağız. Tabii bir yanda Mersin Ticaret ve Sanayi Odası'nın seçimleri vardı. İlçelerde de, bazı ilçelerde de yine aynı şekilde seçimler vardı. O da seçimleri, organ seçimleri. Ve ardından 3 belediye başkanının gözaltına alınması, adli sürecin devam etmesi, işte baktığın zaman savcılıktan gelen iddianameler ve ihalelerle ilgili yapılan tespitler gibi bir sürü konu var.
12: Mersin yine Türkiye'nin göbeğinde, gündeminde, evet, en evet. Başta belediyelere yönelik yolsuzluk operasyonuyla bu gündem olma meselesinin o kadar farklı bir yönleri, boyutları var ki yani her şey iç içe geçiyor.
8: Evet.
12: İşte bir yandan belediyelere yolsuzluk operasyonu diyoruz. Bir yandan Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde bir genel başkanlık iddiası, yarışı diyoruz. Diğer yandan Butlancı yönetimi kabul edip içinde kalıp işte oradan bir genel başkanlığa yürüme sevdası varken yeni parti ne olacak diyoruz. Bugün mesela adliye önüne desteğe yeni parti de belli bir noktadan buluşup 3 belediye başkanına gidecek. Ama yani yeni partiye geçtiler mi? Hayır, geçmedi. Ki zaten yeni parti Ahmet Serkan Tunceli'miz belediye başkanı ihraç da etti. Hatırlayalım, evet, evet. Bunu hatta. Hani bırakın partili olmayı, ihraç etti. İhraç edilen başkana desteğe gidiliyor. Burada da talep şu: adalet. Yani adalet terazisinin doğru bir şekilde sağlanması talebiyle aslında bu yapılıyor. Da mesele şu arkadaşlar. Mersin bu işin

0: neresinde? Şehir olarak Mersin bu işin neresinde? Siyasete yine kurban ediliyor Mersin. Bakın hafta sonu yüreğimiz ağzımızdaydı. Yağmur yağdı mı, yağacak mı, taşkın mı olur, sel mi olur? İşte bir yandan mahallelik kurumlar toplantı yaptılar. Elimiz böğrümüzde bekliyoruz açıkçası. İşte yağmur yağarsa sel olur mu? Olur korkusuyla yaşıyoruz çünkü. Çünkü şehrin altyapısına güvenmiyoruz. Çünkü şehre güvenmiyoruz. Çünkü şehre yapılanlara güvenmiyoruz. Çünkü şehri yönetenlere karşı bir kaygımız, endişemiz var. Çünkü bu işlerin doğru yapıldığına inanamıyoruz. Çünkü görüyoruz kapımızın önünü, sokağımızı, arabamızı koyduğumuz caddeyi, yürüdüğümüz, geçtiğimiz, iş yerimize gittiğimiz bölgeyi, semti. Güvenemiyoruz çünkü yapılan işlere. Hani sadece sen veya ben değil, sokağa çıkalım, şehir anlamında, Mersin'in sorunları anlamında kime mikrofon uzatsak aynı bizim konuştuğumuz konuları size arka arkaya sayar. Şehrin sorunları var. Yıllardır çözüm bekleyen sorunları var ve çözülmüyor. Mersin, geçen hafta da söyledik, siyasetle konuşuluyor, siyasetle gün kaybediyor, siyasete kurban ediliyor adeta. Yani Perşembe günü Büyükşehir Belediyesi, Mersin Belediyesi, Yenişehir Belediyesi'ne yapılan operasyonlar sonrasında bir kez daha aynı bataklığın içinde debelendik. Siyaset bataklığının içerisinde debelendik. Aynı gün Tarsus Meclisi iptal edildi. Yeterli çoğunluk sağlanamadı gerekçesiyle. Ama Toroslar Belediye Meclisi yapıldı mesela. Hı hı. Ve yani yine siyasete boğularak, yine hizmetten, hizmet kavgasından, hizmet tartışmasından uzak siyasi bir çerçeve içerisinde meclis yürütüldü. Bu meclislerin varlık sebebi, görevi Mersin'e hizmet etmek. Ben yaptım oldu anlayışıyla kafama göre böyle proje geliştirdim. Ben şöyle olmasını istiyorum dediğiniz işleri yapacağınız yerler değil ama buna dönüştürüldü. Türkiye'de genel anlamda bir belediyecilik hizmetlerinde sıkıntı var. Ve bu doğrudan hayatı etkiliyor, yaşamı etkiliyor, ekonomimizi etkiliyor. Sadece siyasi sahiplerle, inançlarla, davalarla, güdülerle, kavramlarla bu belediye başkanları suçsuzdur, suçludur. Aklansınlar, aklanmasınlar. Yani bu kavgaların iktidarın ekmeğine yağ sürmekten çok öteye gittiğini düşünmüyorum Serkan. Sabah ben de bir adliyenin önünden geçtim erken saatte bakmak için. Biliyorsun belediye başkanları adliyedeki ifade işlemleri devam ediyor. Emniyetin ardından adliyeye sevk edildiler. 59 kişi. Şöyle bir baktım etrafıma. Belediye çalışanları var. Tanıyoruz artık sen de ben de hani bu tarz kitlesel buluşmalarda, hareketlerde simaları biliyoruz artık.
1: Evet.
0: Belediye çalışanlarının ne işi var? Mesai saatinde.
1: Ne işi var değil aslında. Bildiğin sorunun cevabı belli yani. Bildiğin şeyi soruyorsun.
0: Oraya
1: aslında
0: getiriliyorlar.
1: Evet.
0: Zorla götürülüyorlar.
1: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Mersin ziyaretinde belediye önünde yaptığı konuşmada önünde 10 binler yoktu. 1500-2000 kişi vardı. Hepsi yine belediye çalışan. Hepsi belediye otobüsleriyle taşınmış.
0: Evet.
1: Ve bir o kadar şirket aracı, kiralık araç.
0: Aynı şekilde benim evim adliyeye çok yakın arkadaşlar. Belediye araçları ara sokaklarda park etmiş durumda. Üzerinde kocaman belediyenin ismi yazılı, logolu, resmi plakalı araçlarının orada ne işi var? Biz çalışmayacaksak yani sistemi kitleyeceksek, sistem kitlenecekse, sadece başkanların adli süreçlerine odaklanacaksak bu şehir nasıl yaşamaya devam edecek bir yandan? Peki bir yandan biz iddiamızı nasıl haklı çıkartacağız? Biz çalışıyorduk ama çalışmamız engellendi deniliyor ya. Bu mu çalışmak oluyor şimdi? Sorunlarımız çözülmüyor. En ufak bir kriz anında ya da gösteri anında ya da şov anında belediye çalışanlarını en önde görüyoruz. Yapmayın Allah aşkına. İl başkanı şöyle bir ifade kullandı adliye önünde röportaj verirken gazetecilere. Canlı yayında da tekrarı var. Hayal ürünü, hayalimizde bile canlanamayacak iddialar var diyor. İddianame için, suçlamalar için. Yani gülsem mi, ağlasam mı bilemedim. Şimdi tabii ki de masumiyet karinesi gereği yıpratma siyaseti adına ben burada çok fazla suçlamalara değinmek istemiyorum. O konuya girmek istemiyorum. Şu anda adli tespit olarak yansıyan, kamuoyuna yansıyan, basında da yer bulan 13 ihaleyle ilgili bazı açıklamalar var. Savcılık nezdinden de yapılan resmi açıklamalar.
1: Zaten gazeteler ya da duyarlı insanlar dikkat ediyorsan iddia diyor.
0: Tabii.
1: Yani kesin bir dil
0: hüküm
1: değil.
0: Hüküm yok zaten
1: tabii
0: şu anda.
1: Ki kesin bir dil
0: ama
1: değil zaten.
0: Ama savcılık da diyor ki şu suçlamaya istinaden
1: evet
0: aldık diyor. Bakın şunların ifadeleri var deniliyor. Şu kişiler şunun ifadesini verdi. Şunu söyledi. Biz de bunun üzerine harekete geçtik diye belirtiyor zaten savcılıkta. Bir tane iddiaya dikkat çekip hayal ürünü dediği için il başkanı. Büyükşehir Belediye Başkanı'nın şirketinde çalışan bir şahıs Mersin Büyükşehir Belediyesi Makine İkmal Dairesi'ne alınıyor. Nasıl oluyor bu iş? Bunun hani nasıl hayal peki bu? Nasıl hayal ürünü olabiliyor böyle bir şey?
1: Biraz geriye gidelim mi?
0: Gidelim.
1: Haberci gazetesine neden saldırdılar?
0: Bunları yazdığı için, bu iddiaları dile getirdiği
1: hayal
0: için.
1: Hayal ürünü mü yazdın sen?
0: Hayır, hayal ürünü yazmadım işte. Bu iddiaları yazdım. Gözaltına alınanlar arasında...
1: Bakın bu yıllar evvel olmuş bir olay.
0: Tabii gözaltına alınanlar arasında Sayın Başkan'ın yakın akrabaları var. Tespitli, ben demiyorum, resmi devletin makamları söylüyor bunu. Biz bunları zamanında yazdığımız için bize saldırıldı arkadaşlar. Bunlar yeni değil ki. Bu operasyon, ikinci dalga operasyonu, Mart ayında yapılan operasyonda Büyükşehir Belediyesi özel kalemi tutuklandığında ne dediler? Bizimle ilgisi yok bir belediye çalışana diye Sayın Başkan ismi bile anmayarak en yakınındaki ekibindeki milletvekilliği döneminden beri yanında olan kişiyi sırtını döndü. Belediyeyle alakası yok, bizimle alakası yok. Bir belediye çalışanının yaptığı bir şey denilerek lanse edildi olay. Üstlerine alınmadılar. Yani senin yanındaki, en yakınındaki odasına özel şifreyle girilen bir şahıs bir takım iddialara konu oluyor, yolsuzluklara, rüşvete konu oluyor. Tespitler var, çok çarpıcı iddialar var, raporlar var ortada. Annesine kadar uzanıyor hatta bu iddialar, mal varlığı iddiaları. Ve sen diyorsun ki benim haberim yok, ben duymadım, ben görmedim, ben bilmiyorum. Bizimle alakası yok. Bunlar bu belediyede oluyor ama o adam oradayken oluyor. Haberin yoksa da çok büyük bir sorun. Hani şehir sana emanet. Değil mi? Yetimin hakkı sana emanet. Devlet sana emanet. Senin haberin yoksa da bu bir sorun diye o zaman da söylemedik mi? Ben suçlusun veya suçsuzsun demiyorum. Ama kriz yönetemiyorsunuz. Süreç yönetemiyorsunuz. Hak, hukuk, adalet böyle aranmaz. Onu anlatmaya çalışıyorum. Sen haksız bir şekilde hak istiyorsun. Adalet istiyorsun. Belediye çalışanlarının adliye önünde ne işi var? Belediye çalışanlarının Kılıçdaroğlu geldiğinde belediye önünde ne işi var? Ve deniliyor ki işte halk burada. Vallahi bakıyorum, ben de orada gözlem yapıyorum. Halk orada değil. İlçe başkanlarınız, il başkanınız, yöneticileriniz, şirketlere atadığınız STK'ların temsilcileri, belediye iştiraklerinden faydalanan bir takım isimleri görüyorum ben orada.
1: Bir de getirebildiğiniz bazı
0: yabancı
1: belediye
0: yok,
1: çalışanları.
0: Yabancı yok ha. Sen ben bizim oğlan derler ya. Yani yabancı yok orada.
1: Şey çok soruldu. Yeni parti destek olacak mı? Kılıçdaroğlu geldiğinde işte gelecek mi? Yeni partililer diyeyim. Ama muhtemelen gelmediler.
0: Gelmediler. Bir mesafe konmaya çalışılıyor ama konamıyor da. Mesela bugün onlar da bir yürüyüş başlatıp adliye önüne gidecekler. Şoförler odasından saat 11 gibi. Onlar da bir adalet hani çağrısıyla bunu yapıyorlar ama tam da merkezine de oturmuyorlar zaten. Hani öyle bir sahiplenme şeyi de yok şu anda. Ama şu çok bariz Serkan ya. Yani eğri oturalım, doğru konuşalım. Ben lafı gevelemeyi sevmiyorum, beceremiyorum, hoşlanmıyorum. Sokağa inenler, bu hayal ürünü diyenler, ne bileyim bu sözde kitle hareketi yaratmaya çalışanlar. Vahap Seçer'in ekibi dediğimiz insanlar. Ne CHP ile doğrudan, ne yeni partiyle, ya da ne siyasetle ya da şehrin geneliyle, kamuoyla.
1: Başkan ve onlar orada.
0: Evet, o kesim. Başkanın ekibi bu ekip. Sahadaki şu an sokaktaki ekip başkanın ekibi. Kemal Kılıçdaroğlu geldiğinde de başkanın ekibi oradaydı. Yani yine bu CHP değildi, yine halk değildi, adalet isteyenler değildi. Vahap Seçer'e yakın, Vahap Seçer'in ekibi denilebilecek kesim şu anda sahada. Yani burada yeni partiyi de çok fazla geride özellikle görüyoruz. Dem zaten gerinin gerisinde. Yani yok neredeyse. Kitlesel bir muhalefet hareketi şu anda tam olarak Mersin'de yok. Görünmüyor. Yani buna kim var derse doğruyu söylememiş olur. Yanıltıcı bilgi vermiş olur bana göre. Kitlesel bir muhalefet hareketi böyle olmaz çünkü. Bu şekilde değil. Belediye arabalarıyla değil. Belediye işçileriyle olmaz. Yapmayın. Belki ilk iki gün neredeydiniz? Niye sesiniz çıkmadı? Neyi beklediniz? Yani Zeydan Karalar alındığında Adana 3 gün belediyenin önünde yattı. Belediyenin önünden ayrılmadılar. Ama burada ilk iki gün Kemal Kılıçdaroğlu geleceği güne kadar dikkat çekersek yani sesle daha yoktu.
1: Teşkilatlanmayla ilgili zaten sorun var biliyorsun.
0: Sesle daha yoktu. Kimse kafasını dışarı çıkartmadı.
1: Gözlemlediler, izlediler.
0: Tabii beklediler. Şimdi bir muhalefet hareketi varmış gibi gösterilmeye çalışılıyor. Üzgünüm ama yok. Şunu da söyleyelim. Mezitli'deki vahim iddialar sonrasında Mezitli Belediye Başkanı zaten CHP'den de yeni partiden de ihraç edilmiş bir isim. Adı o kadar çok olaya karıştı ki. Yani burada tekrar tekrar dile getirmek istemiyorum ama hani çekirge bir sıçrar, iki sıçrar gibi bir şey oldu. İşin gerçeği. Ne kavgası bitti, ne boşanması bitti, ne özel hayatı bitti, ne belediye içindeki o kavgalar bitti. Yani nereden tutsak bir olay patladı her gün elimizde. Yenişehir'e gelince. Yenişehir Belediyesi'ni hatırlayın arkadaşlar, bu da ikinci dalga. Çok ciddi bir yolsuzluk operasyonu yapıldı. Ve orada Sayın Başkan dedi ki, çıktı ilk operasyonda. Biz dedi bunların tespit edilmesi için dedi biz talep ettik, biz istedik, biz bütün kapılarımızı, dosyalarımızı açtık dedi. Yok demedi arkadaşlar. Direkt yok demedi zaten. Biz dedi bütün imkanları sağladık ki neredeyse hani biz çağırdık gibi bir şeye geldi bu. Hani gelin tespit edin, inceleyin, bakın diye dedi. Şimdi Mezitli ve Yenişehir, Mersin'de CHP'nin maalesef çok üzücü bir şekilde yıllardır canımı yakan bir şekilde ceket koysak kazanırız denilen yerler. Ceket koyup kazandığınız yerlere ne verdiniz, ne kazandırdınız, ne eser bıraktınız? Mezitli'yi maalesef ki sahilini, TC'ye kadar olan bölümlerini parsel parsel ikinci konutlara siz yağmalattınız. Davul Tepesi'nden ileriye kadar olan bölümlere planlamadınız. Maaşlı Özcan döneminden hatırlayalım. Mezitli'nin altyapısı hala çok yerlerdedir. İçme suyu, elektrik, internet, doğalgaz çok kötü durumdadır ki Mezitli yeni yerleşim aslında bölgesidir. Bakarsan yani köylerinden aşağı indiğin kısımları söylersek. Mezitli'ye ne verdiniz? Madem ceket koysak kazanırız kadar güçlü olduğunuz bir yer, oy deponuz madem, ne kazandırdınız? Bir eser doğru düzgün 20 yılına gelecek, 50 yılına hitap edecek Mezitli'ye ne kattınız? Yağmur oldu, korktuk köprü devrilecek diye. Sel oldu, dükkanlar, evler su altında kaldı. Önceki yıllarda da keza aynı görüntüleri tekrar tekrar yaşadık. Ben bizzat biliyorum 2002'deki selleri, sonrasındaki selleri, arabaların nasıl denize gittiğini. Ben kendi gözümle gördüm, ben çektim. Kanalizasyonun yıllarca nasıl denize boşaltıldığına hepimiz şahidiz Mezitli'de. Deşarj edildiğine yapmayın. Sonrasında narenciye bahçeleri yok edilmek istenmedi mi arkadaşlar? Yani Davultepe'de sanayi sitesi yapılmak istenmedi mi? Ağaçlar katledilmek istenmedi mi? Biz bunun haberlerini yaptığımız için tehdit edildik. Bak şimdi ne oldu? Sanayi, yani şu an dediklerimizin hepsi çıkıyor. Hepsi yapılıyor şu anda. Oldu yani, gerçek ortaya çıktı. Bizim dediğimiz gibi oldu. Yenişehir'de keza aynı şekilde. Sayın Başkan'ın ikinci dönemi. Bir tane eserini söyleyin. Kültür merkezini sayamazsınız. Çünkü zaten İbrahim genç döneminde neredeyse %70'i 80'i bitmişti onun. Kuzey Mersin dediniz. Macit Özcan döneminden başlayalım. Ne kadar bir Mersin'in bildik büyük müteahhidi varsa Kuzey Mersin'de arsa alıp site dikmedi mi? Serkan'ın niye orada evi yok? Hediye'nin niye orada evi yok? Kuzey Mersin inşa edilirken bizim niye haberimiz olmadı? Biz niye gidip bir güzel ev yaptıramadık orada? Niye sadece müteahhitlerin haberi oldu? Niye CHP bunu konuşmuyor?
1: Arsaları değersizleştirdiler. Burada bir şey olmaz dediler.
0: CHP
1: sonra tesisler geldi.
0: CHP Mersin'le yüzleşmeli, hesaplaşmalı. Arkadaşlar yapmayın. Bu rant sadece belli birilerine sağlandı. Şehre sağlanmadı.
1: Geçen hafta sen mi söyledin ailecek, aile büyümesi?
0: Evet, belli aileler büyüdü Mersin'de. CHP'lilerle birlikte, bu imar dönüşümleriyle birlikte belli aileler büyüdü. Bunu hepimiz bilmiyor muyuz? Biliyoruz. Yani bir büyük alışveriş merkezi şehrin kalbine kondurulurken niye orada yaşayan, o bölgede, o mahallede yaşayan insanların haberi olmadı? Niye dükkanlarını 3 kuruşa sattılar? Yazık, günah değil mi? Hak değil mi bu? Burada adaletsizlik yok mu? Keza aynı şekilde yukarı taraftaki AVM yapılırken, Emniyet Müdürlüğü'nün o taraftaki AVM yapılırken insanlar niye 3 kuruşa sattı arazilerini? Niye söylemediniz? Değerliydi çünkü aslında. Şimdi bunu yapan yönetimler siz değil miydiniz? Kimdi? Kim yönetiyordu şehri o zaman? CHP'liler özellikle de bu imar konusunda şehre karşı çok suçlu. Kusura bakmayın ama önce bununla yüzleşeceksiniz. Karaduvar'da, Kazanlı'da, oy deposu dediğiniz yerlerde hem DEM hem CHP. Maalesef ki ben anlayamıyorum nasıl sokaklara gidebiliyorlar. Altyapı sizin yüzünüzden yetersiz.
1: Gitmiyorlar ki.
0: Gittikleri zamanlar için söyleyelim.
1: Seçim dönemlerinde.
0: Yani altyapı sizin yüzünüzden yetersiz. Üst yapı sizin yüzünüzden bu halde, gecekonduvari. Talan ediliyor araziler, tarlalar, sanayi bölgeleri, lojistik alanlar. İmarla çok büyük rantlar elde ediliyor. Vatandaşın 3 kuruşa evi satın alınarak, arazisi satın alınarak, akaryakıt dolum tesislerinin ortasında yaşamaya mecbur ediliyorlar. Bombanın üzerinde oturtuluyor insanlar orada. Kimin eseri, kim yönetti orayı? Şimdi yeni bir moda çıktı, Ankara'dan çözüyorlar. Ya zamanında Ankara'dan çözülmüyordu arkadaşlar. Sizin elinizde çözülüyordu, sizin belediyenizde çözülüyordu. Siz yönetiyordunuz o zamanlar buraları. Yapmayın yani. Halk direnmeye çalıştı ama siz gerçekten o direnişe katkı vermediniz, sesi duyulmadı o insanların. Keza bugün hala yalın ayaktaki o çevresindeki mahallelerdeki geri dönüşüm tesisleriyle ilgili son yapılan Büyükşehir Belediye toplantısında ya. Vahap Seçer bile topu kendi üzerinden attı. Hatırlayın. Hala sorumluluk kabul etmedi. Yasa diyor ki Büyükşehir denetler ruhsatı işletim faaliyetini. Hayır diyor. Bakanlıkta diyor. Benimle alakası yok diyor. Öyle dedi. O insanlar zehirsiz oluyor. Kanser oldular ama. Bunun hesabını kim verecek?
1: İşte o arada dikkat ettiysen hep maalesef ülke siyaseti, ülke gündemi,
0: tabii.
1: Parti gündemi,
0: tabii.
1: Parti içerisindeki
0: CHP
1: çekişmeler.
0: CHP Genel Başkanlığı, yeni partinin kurulması,
1: evet.
0: Ülkedeki genel krizler, Mersin'in sorunları.
1: Bir de koca Türkiye Belediyeler Birliği derken bir sürü belediyenin sorunları.
0: Zaten Sayın Başkan Mersin'de değildi biliyorsun çoğu zaman artık.
1: Tabii.
0: Değildi yani büyükşehir nezdinde bakacak olursan. Büyükşehir'de birilerini yönetiyordu. Yani acı bir şekilde. Şehri yöneten kimdi? Şehri yöneten bir algı, bir üst akıl, üst beyin yoktu. Şehirle bir araya gelen, şehri dinleyen, şehirle karar veren, şehri birlikte yöneten bir katılımcılık, şeffaflık dediğim bir yapı yoktu. Bugün Büyükşehir Belediyesi'nin bütçesi 50 milyar TL'ye yakın. Hesap verilebilirlik yok arkadaşlar. Son 4-5 senedir hesap verilmiyor. Şu kadar para şuraya harcandı diye kamuoyuna böyle bir hesap verilebilirlik yok. Bütçe görüşmeleri sırasında Serkan'la Hediye 3 gün 3 gece kendini parçalayıp da işte oradan buradan yalvar yakar aldığı bütçe bilgileriyle nereye ne kadar harcandığını anlatmaya çalışıyor.
1: Mezzetli Belediyesi kapıya elektronik bir pano yapmış.
0: Sonra,
1: niye bunu söylüyorum, orada gelir giderler her şey yazıyor
0: sonra,
1: ya.
0: Sonra kaldırıldı, yayınlanmamaya başlandı.
1: Ya işte hayır, şunu demek istiyorum. Yani o panoya yazarak aslında bir şeyi anlatmıyorsunuz aslında.
0: Burhanettin Kocamaz da Büyükşehir Belediyesi'nin kapısında bu kaptan içeriye rüşvet giremez yazmıştı. Rüşvet operasyonu düzenlenmişti öbür hafta arka kapı herhalde diye düşünerek.
1: Ya yazmak da olmuyor.
0: Olmuyor.
1: Evet.
0: İşte iş yapmakla, icraatla oluyor. Yani yıllardır Mersin'de bu yapılmıyor. Bizim kızdığımız en büyük nokta bu. Hizmet yok. Neyi konuşalım? Başkanlarımız suçsuz, başkanlarımız haklı, başkanlarımız mağdur. Yahu arkadaş, adalet arayışı, soruşturma, şu andaki hukuk süreci başka bir şey. Ben Mersin'in sorunlarını konuşmak istiyorum, çözümlerini konuşmak istiyorum. Bu başka bir şey. Biz yıllardır bunları aşamadığımız için, bu sorunları çözemediğimiz için şu anda kentte de böyle bir birliktelik oluşmadı. Böyle bir ayrışma var. İşte bu bugün de adalet arayışınızda da görünüyor. Onu demeye çalışıyorum. Sokağa indirilme şeyleriniz var. Timleriniz var. İndirilmiş. Kendiliğinden sokağa inmiş insanlar yok. Siz insanların sorunlarını çözseydiniz inanın koşa koşa sokağa inerlerdi. Çünkü siz insanların sorunlarına odaklanmadınız, kulak kabartmadınız. İstiklal'in hali ortada, Silifke'nin hali ortada yağmurda. Çamlı Yayla'nın hali ortada, Erdemli'nin yaylalarının işgalinin hali ortada. Neyin kavgasını anlatalım şimdi size yani burada? Hani genel olarak belediyelerle ilgili baktığında, bütün Türkiye'deki belediyelerle ilgili söylüyorum, bir yönetim krizi var. Bunun A'sı B'si partisi yok. Meclis üyeleriyle ilgili çok ciddi sıkıntı var. Yani biz en başından beri hep şunu söylüyoruz. Partinin atadığı, partinin bağışla seçtiği, partinin dayısıyla, yengesiyle, ne bileyim milletvekili ablasıyla belirlediği meclis üyeleriyle belediye yönetilmez. yönetilirse işte böyle olur, işte çürür. Sorun burada. O belediye meclis üyeleri böyle seçildiği sürece birilerinin kontenjanıyla, parasıyla, ahbaplığıyla, torpiliyle en alt kademeden en üst kademeye kadar gidiyor işte sonra bu belediye yönetimine gidiyor.
1: Ya da bize mecliste sorun çıkartmayacak kişiler olacak.
0: Ya gösterme, vitrin, işte bu genç, bu kadın, bunlar da vitrinde olsun, bunlar da her dediğimize el kaldırsın, el indirsin. Ben de gençken gireyim bu işlere de önüm açılsın. Yarın öbür gün buradan yürürüm, kariyerim devam eder. Şimdilik her şeye he diyeyim, gelene ağam gidene paşam diyeyim. Şu an ona döndü. Bütün belediyelerde, Mersin'de dahil olmak üzere. Yazık, günah değil mi? Peki bu kentin gerçekten emek vermiş doktorları, avukatları, mimarları, mühendisleri, çevrecileri, yani aklınıza gelecek esnafı, tüccarı, halcisi ne olacak? Onun sesini kim duyuracak? Bak Mersin'de yaş meyve sebze operasyonu yapıldı. Kim konuşuyor? Kim anlatıyor? Kim sahip? Ya Mersin'in en önemli gelir kalemidir. Narenciye sezonu başlamadan, hasat başlamadan önce yapılan bu operasyon çok büyük darbe vurdu. Zaten ihracatta sıkıntımız var. Karadeniz'deki güvenlik sorunları nedeniyle biz burada üretemezsek, ürettiğimizi satamazsak, ihraç edemezsek, pazar ne yiyeceğiz? İstanbul'dan bize yiyecek mi gönderecekler? Ankara'dan bize tırla ekmek mi gönderecekler arkadaşlar? Yapmayın. Sosyal kaos, yani krize neden olur. Bizim içerideki en büyük sıcak paramız narenciyedir. Ama narenciye şu an kilitlendi. Resmen kurt kapanında. Yani bu hepimizi etkileyecek bir durum. Keza zeytin aynı şekilde. Bak zeytin sezonu kana alıyorlar.
1: Evet.
0: 10 lira fiyat biçiliyor bahçede 30 liraya mal ettiğin ürüne. Sadece işçiliğe 20 lira.
1: Pazarda 200 lira yazan vardı.
0: Yazık, günah.
1: Daha yeni ürünler 200 lira yazan vardı.
0: Ne demek ya? Hasatın başında böyle bir şey olabilir mi? Hasatın başında fiyat yüksek olur. Ama
1: yani pazarda yüksek.
0: Rekolte de yüksek. Verim de çok, ürün de çok bu sene. İşin hani ne diyeyim, üzücü tarafı mı diyeyim üretici için?
1: İyi taraf aslında.
0: Ama para etmiyor. Ya çok can yakıcı bir durum arkadaşlar bu. Üretimden vazgeçilmesi demek, insanların borcunu ödeyememesi demek, tekrar ekim yapmaması demek, Mersin'in tepe taklak olması demek. Bütün bunları kim konuşacak? Şehir konuşacak. Şehrin üst aklı. Milletvekili, meclis üyesi, belediye başkanı, valisi, ziraat odası. Nerede? Yok. Yani birileri kafasını kuma gömmüş. Mesela ziraat odası kafasını kuma gömmüş. Akdeniz İhracatçı Birlikleri zaten operasyon düzenlenmiş içeride.
1: Başlığın güzeldi ama nihayet konuştular.
0: Yani ticaret odası içeride. Hani kim konuşacak? Şehir sahipsiz, ortada kalmış şehir. Belediye başkanları desen adli önünde bile değil. Uzaktan telgrafla böyle basın bülteniyle şey yapıyorlar. Şehirde bile değiller, düşün yani. Çok garip yani, şehrin bu gidişatını göremiyorlar herhalde. Görmek mi istemiyorlar bilmiyorum ama işte sen bunu konuşmadığında senin için senin yanında kimse durmaz, sokağa inmez. Bunu anlatmaya çalışıyorum. Zeytincinin derdini konuşacaksın, narenciyecinin derdini konuşacaksın. Bunları konuşmadan olmuyor. Su faturasının yüksekliğini, şikayetini dinleyeceksin, kulak vereceksin. Yok, su pahalı olmalı. Ya evet, su pahalı olmalı. Kabul ediyorum. Zaten. Zaten pahalı.
1: Tonu neredeyse 150 liraya
0: ama
1: geliyor.
0: Ama sen bütün faturayı vatandaşa yıkamazsın. Biz bunu anlatmaya çalışıyoruz size. İmarın bütün rantını siz kazanırken bütün yükünü bize çektiriyorsunuz. Bunu anlatmaya çalışıyoruz size. Yani birileri kazanırken şehirde çok büyük bir kesim kaybediyor. Üretimden kaybediyor, sanayiden kaybediyor. Hizmet sektörü gelişsin. Hizmet edelim. Birileri kazansın, biz onlara hizmet edelim. Nerede fabrikalar? Nerede büyük yatırımlar? Nerede Mersin'e vizyon katacak işler? Yıllarca havaalanı denildi. Serkan 3. yılına girecek havaalanı. Bir tane proje gösterin ya. Havaalanı gelsin şöyle olacak, havaalanı gelsin böyle. En küçüğünden en büyüğüne bak. En küçük esnaftan Tarsus Kazanlı'da bize söz verip yapmayan turizm yatırımcılarına kadar herkes havaalanını milatmıştı kendine. Evet. Belediye başkanları da keza evet, aynı şekilde. İş dünyası temsilcileri de keza aynı şekilde. Hani nerede? Yani yolu bile sıkıntılı.
1: Ulaşım
0: otoparkı yok. Sıkıntılı.
1: Ulaşım yok.
0: Yok. Yani bir servisi çözemediniz daha. Vatandaşın normal kullanım yapacağı servisi çözemediniz. Çözmediniz.
1: 450 lira almış herhalde en son. 450 lira mı?
0: Yazık günah değil mi?
1: Tabii canım herhalde yani.
0: Yani bütün memleketlerdeki havaalanlarına belediye otobüsleri çalışırken burada havaalanının belediye otobüsünü içeriye almadığı söylendi. Belediye böyle bir savunma yaptı. Kapısına kadar götür.
1: Tabii.
0: Sen bir şekilde götür insanları oraya. Ben buradan taksiye binip oraya kadar gitmek zorunda kalacağım. Havaşa binip gitmek zorunda kalacağım. Oradan bineyim. Ama sen bir şekilde bana bir hizmet ver.
1: Oradan da kapıdan da tabii şu anki durumu bilmiyorum ama herhalde ortalama bir kilometre mi? Kapıdan evet, terminallere evet. kadar tahminen söylüyorum.
0: Evet. Yaklaşık.
1: Ya, yürünebilir. Serkan, şu anlamda servisi tercih etmezsen.
0: Bak yürünemese bile karınca misali tarafın belli olur güzel kardeşim. Evet. Yani sen halkının yanında durduğunu göstermiş olursun. Sen Mersin'in hakkını yedirmediğini göstermiş olursun. Sen Mersin'in direneceğini göstermiş olursun. Havaalanı Mersin'den büyük mü ya? Havaalanını yöneten şirket Mersin'den büyük mü? Marina'yı yöneten şirket Mersin'den büyük mü? Kat kat kat büyüyor çıkıyor. Şeye döndü. Hani böyle kat kat pastalara döndü. Düğün pastası gibi.
1: Tamam da her Marina. Konuda öyle. Şoförler odası nerede?
0: İşte sizin...
1: Havalimanı Adana'dayken Mersin'de taksicilerin orada durağı var mıydı?
0: Hayır.
1: E şimdi nasıl Adanalı taksicilerin burada durağı var?
0: Nasıl durağı var? Niye şoför orada sesini çıkarmıyor?
1: Aynı yani fark etmiyor sorunlar.
0: İşte ben de onu diyorum. Bak sen şehirde bir birliktelik, bir bütünlük sağlamazsan, böyle ayrıştırırsan sonuçta bu olur. Tarsus'ta bu yok. Hala yok bak. Tarsus ne olursa olsun hep birlikte hareket ediyor dikkat edersen. Yine o ayrışmaya çok düşmüyor kendi içinde. En son borsa seçimlerinde de bunu gördük mesela. Bir birliktelik bir şekilde sağlanıyor Tarsus'ta. Ama onların da şeyi bize, garezi bize. Bak havaalanına Tarsus adını eklettiremediler. Tarsus'ta ama Tarsus ibaresiyle bir havaalanı lanse edemiyorlar.
1: Evet.
0: Yani güçleri bize yetiyor, Mersin'e yetiyor onların da. Çünkü niye? Burada belirleyiciler blok oy olarak Tarsus'u alan seçimi alır. Hani... tırnak içinde bakışı var ya. Çünkü çok yüksek bir oya sahip. Türkiye'de 26 ilden büyük nüfusa sahip. E tamam da yani işte Tarsus da bununla gün kaybediyor. Mersin'de yönetimi Tarsuslu olsun. E olsun. E Tarsus ne kazanıyor peki sonra? Neyi çözüldü Tarsus'un? Hangi altyapı sorunu çözüldü? Hangi güzelim binlerce yıllık turizm alanı turizme kazandırıldı.
1: Belediye başkanları da buna katılıyor farkındaysan. Evet. Mersin'e raylı sistem getirmeden Tarsus'a müjde veriyor. O bitirdik yapıyoruz diyor mesela.
0: Diyor. Ortada bir şey yok ama aslında.
1: Yok tabii ki yok.
0: Ya Tarsus'un hiçbir sorunu çözülmedi. Siz yıllardır Tarsuslu bir ismi Büyükşehir Belediyesi'ne oturtma çabasıyla gayesiyle mücadele veriyorsunuz. Yıllardır. Bundan Tarsus hiçbir şey kazanmıyor arkadaşlar. Bunu bir anlayın yani. Bunu bir görün. Gerçekten kazanmıyor. Ben çok isterim kazansın. Tarsus 10 bin yıllık geçmişe sahip. Tarsus dünyanın en eski şehirlerinden biri. Ve bence kesinlikle de öncelikli bana göre. Yani Mezitli'nin yeni imarından, Kuzey Mersin'in gökdelenlerinden bana göre öncelikli. Dönüşme açısından. Çünkü Tarsus bir virane. Yazık. Yani o tarihi dokuya eklemelerle yapılan o binalar o kadar çirkin ki, o kadar geri dönüşülmez şeylere neden oluyor ki, yok olmasına neden oluyor ki, yangınlar keza aynı şekilde. Yani şimdi yakaladık bir ucundan. Çok kısa bir süre sonra o da gidecek. Görünen o. Yani çok az bir zamanı kaldı bence Tarsus'un. Siyasetle geçirdiğiniz günün bir dönün bakın Tarsus'a ne katkısı var. Havaalanı yapılırken yalvardık, yazdık. Dedik ki verimli tarım arazisine yapmayın. Uzmanların görüşü bu. Kurak hazine arazileri de yapın. İnsanların
1: hain adam olduk, bitsen. Hain olduk.
0: Evet, adam bitsen, adam çıkacak verimli topraklarına yapmayın bunu dedik. Yarın burası büyüyecek, genişleyecek dedik. Bize hain dediler. Bak getirdin. En verimli tarım arazilerinin ortasına koydun ve genişletmek zorundasın. Ve zaten etrafındaki arazileri de ağalar, paşalar kapattı zaten. Alan aldı zaten. Yazık değil mi? Günah değil mi? Dünyanın en önemli gündem maddesi gıda güvenliğiyken, gıda stratejisiyken. Yani biz her dağı taşı ormanı yok ederken geriye ne kalacak sanıyorsunuz çocuklarınıza? Buyurun Toroslar. Bir bakır madeni şirketi. ÇED olumlu projesi aldı. Çandırlı Mahallesi'nde yanlış hatırlamıyorsam. Nasıl aldı biliyor musunuz? Büyükşehir kararını değiştirdiği için aldı.
1: Niye değiştirdi?
0: Büyükşehir diyor ki burada diyor su iletim hatları var diyor, su kaynakları var diyor. Bu projeyle diyor, çünkü devasa bir proje. 4-5 Ocak'tan bahsediliyor. Patlamalar olacak diyor. Bu benim su iletim hatlarım, su kaynaklarım zarar görebilir diyor. Ben olumsuz görüş veriyorum diyor. 2 yıl önce. Sonra gel zaman git zaman proje şirketi Büyükşehir'e gidiyor, derdini anlatıyor. Bak diyor güzel kardeşim, benim ocaklarım diyor oraya çok yakın değil diyor. Kuş uçuşu mesafede diyor, şu kadar aramızda mesafe var, fark var diyor. Yapma etme eyleme diyor. Oralar diyor etkilenmeyecek diyor. Büyükşehir de insafa geliyor. Ha öyle mi diyor, tamam etkilenmeyecekse.
1: Çabuk ikna mı oluyor acaba?
0: İkna oluyor ve olur veriyor. Yani şimdi bu işin teknik uzmanları zaten tespitlerini yapmışlar raporda. Tek tek kurum görüşlerine ben okudum, özellikle dikkat ettim. İnanılmaz bir bölge, ormanlık alan, ciddi su kaynakları var, yeraltı su kaynakları var, endemik bitki türleri var. Bu arazinin, bu şekilde çok büyük bir arazi, hektarını şu an hatırlamıyorum, olur verilmesi aslında bir yok oluşun da başlangıcı. Devamı da gelecek demek bunun. Sen bir kere oraya birisi adım attığında, işte o yol geldiğinde bakirlik ölüyor, artık yol geldiği zaman imar geliyor, elektrik su geliyor ya, öyle düşün bu işi. Oranın da bu gidişle tıraşlanması, yok edilmesi anlamına geliyor. Sen o bölgede ekim dikim yapamayacaksın. Niye? Toz toprak olacak. Suyun olmayacak, su kaynakların azalacak. Hayvan varlığın yok olacak. Yani senin bahçeni havalandıran o böcek familyası olmayacak. Mesela bu besin zinciridir hayvanlar arasındaki. O olmadığında diğeri olmayacak. Diğer hayvan olmadığında öbür hayvan olmayacak şeklinde düşünmelisin. Bir süre sonra sen orada yaşayamayacak hale geleceksin. Çünkü senin yaşayabileceğin bir doğa kalmayacak orada. Yani seni dışarı atacak orası artık. Seni dışarı attığında da evren boşluk kabul etmez. Oralar başka şeylere dönüşecek.
1: Tabii ki. Yani gören gelecek.
0: Tabii yeni alanlar oluşacak orada. Peki siz bunu bilmiyor musunuz? Bunlara kurum görüşü onayları verirken. Ben bütün kurumlar için söylüyorum. Büyükşehir Belediyesi başta olmak üzere. Biliyorsunuz Mersin'in 5 yıllık, 10 yıllık projeksiyonlarındaki ortalama nüfusu belliyken, nüfus artışı belliyken, biz hala bu kadar yapıya gerek yok, uzmanlar söylerken bu kadar yeni yapıya gerek yok derken, neden bu ısrarla tarım arazileri, orman arazileri, madenlere, imara ranta açılıyor, yok ediliyor?
1: Bir taneden bir şey olmaz deme şansımız yok. Anamur'da bunun en güzel örneği var. Balık çiftlikleriyle ilgili ÇED değerlendirme toplantısı yapılacak ay sonunda. Ama orada çevre derneğinin çok güzel bir sözü var. Sonra diğerleri de gelecek.
0: Evet, öyle oldu çünkü zaten. Biz bunu yaşadık ya, evet. Zaten. Öyle oldu balık çiftlikleri de.
1: Çünkü birisi geldikten sonra diğerleri de gelecek.
0: Kesinlikle. İşte yol demek ne demek? Elektrik, su demek. Sonra da rant imar demek. Acı. En baştan beri geri dönersek, bir Mersin olmadığı için, sahipsiz bir şehir olduğu için balık çiftliği yatırımcısı da gelir, bakır madencisi sermayesi de gelir, müteahhiti de gelir, akaryakıt dolum tesisi de insanların evlerinin ortasından boru geçirerek akaryakıt döşer geçirir. Hani böyle bir şehir, sahipsiz
1: tamam,
0: bir şehir.
1: Tamam, bunların hepsine ben çözümünü söyleyeyim sana. Mersin Ticaret ve Sanayi Odası'nda organ seçimleri yapıldı. Birlikte daha güçlüyüz. Vay, sloganlar da çok güzel. Görseller de güzel
0: şimdi
1: hazırlanmış.
0: Şimdi sanki hiç böyle bir Mersin'de yaşamıyormuşuz gibi.
1: Yani seçimler yapıldı. Tamam, seçilen meclis üyeleri, işte seçilen gruplar Mersin'i kurtarıyor.
0: Değil mi? Çok güllük gülistanlık bir şey varmış gibi, ortada gelecek varmış gibi, böyle Allah'ım davullar, zurnalar, flamalar, bayraklar,
1: kutlamalar, yemekler.
0: Yemekler yani bir... Affedersin hani gösteri ekibi yoktu herhalde, öyle diyeyim yani, siz anlayın, ben öbür türlüsü ayıp olur söylemeyeyim şimdi. Ama ya neyin kavgası bu kadar? Ne kazanıyorsunuz bu kadar? Hani insan onu düşünüyor Serkan. Bu kadar ne kazanıyorsunuz?
1: Ben de merak ediyorum.
0: Ben de merak ediyorum. Yani... İşte biz o kısmı anlayamadığımız evet. için o bize garip geliyor, anlaşılmaz geliyor.
1: Büyükşehir için de öyle. Meclis üyesi olduğunuzda ne oluyor? Ne değişiyor hayatınızda? Niye bu kadar mutlu oluyorsunuz?
0: Niye bu kadar önemli?
1: Yani? Olmak nasıl için niye bu kadar çaba gösteriyorsunuz? Tabii,
0: yani çok enteresan geliyor bana.
1: Ya sana bana teklif etseler, deseler ki gel meclis üyesi ol. Ben gülerim ya, git işine, benim
0: Bir de
1: İşim
0: ben
1: yok derim.
0: Kendimi yeterli göremem bir kere. Ya benim yapabileceğim bir iş mi derim ya. Yani bir sürü hani
1: yapanlara göre kıyaslama.
0: Yeterli miyim
1: boşver.
0: Derim kendi kendime bir böyle bir bocalarım.
1: Yapanlar senden iyi değil, boşver.
0: Ama işte çok enteresan yani bu koltuk, bu seçim nasılsa bizde Türkiye'ye özgü ya. Yani dünyada da var ama davullu zurnalı böyle o kadar coşkuluyuz ki. Yani bir şey diye seçilmek, bir yerde var olmak neyle ilgili? Doğrudan kazançla ilgili bir şey.
1: Bir abimiz çok güzel yorum yazdı, söyledi. Kart vizitine yazacak dedi.
0: İşte kazanç, yani maddi manevi. Evet. Bakın bu sadece parasal kazanç değildir. Hı hı. Mevki, makam, statü, ünvan da bir kazançtır. Bununla ilgili bir şey. Bunu hala çok seviyoruz. Çok da göze sokuyoruz işte. Sevdiğimizi de gösteriyoruz bu şekilde. Ama ticaret odasında bir de şöyle bir durum var. Gruplar arasındaki çekişmeler de bunu biraz körüklüyor. Yani yine Mersin yok. Bak Mersin için Mersin'e çözüm üretecek kendi sektörleriyle ilgili vurgular yok. Yani ben kırtasiyeci esnafıyla ilgili şunu vaat ediyorum denmedi. Akaryakıtçılarla ilgili şunu vaat ediyorum. Sorunumuz şu, şunu konuşmadık, şunu konuşacağız denmedi.
1: İstikrar devam etsin diye slogan gördüm ben mesela.
0: Yani mesela yaş meyve sebzede operasyon düzenlenmiş. Sektör kilitlenmiş resmen. Yani o kadar büyük bir savaş var ki o komisyonda, o komitede. İnanılmaz yani, inanılır gibi değil. Sanırsın Mersin'in her tarafı bakliyat fabrikalarıyla donatılmış. Keza bakliyatçılar da aynen öyle. Sanırsın Mersin'in çok büyük sanayi kuruluşları işte ilk 500'lerde ilk onlara, yani öyle bir şey yok arkadaşlar. Tablolar böyle değil. Gerçekten Mersin ekonomisi böyle değil. Görünürde bir para var, bir sermaye var. Bakın sermaye diyorum, yatırım değil. Yatırım başka bir şeydir, sermaye sahip olduğunuz parasal güç başka bir şeydir. Yatırım anlamında bizde çok ciddi bir yatırım yok hala.
1: Ya Mersin'de son 10 yıldır kurulmuş bir fabrika yok.
0: Yok yani otelleri saymayın. Hayır, gördüğünüz hayır. O iş, şey yapıları, organize sanayi bölgesinde devam eden mevcut yatırımları da çok
1: sayamazsınız. Çünkü onlar belli koşullarda şunu belli söyleyeyim. Avantajlarla geliyor.
0: Evet, hem öyle geliyor hem de dışarıdan gelenden ziyade o biraz da şehir kobisinin sanayileşmeye dönmesi için yapılan bir şeydir.
1: Tabii.
0: Yani Mersin'deki küçük atölye sahibinin, üretim alanı sahibinin fabrika vari bir yapıya daha
1: avantajlardan yararlanabilmesi için
0: geçmesi için yapılan bir şeydir. Biz böyle devasa büyük yatırımcılar almadık, yapmayın yani böyle bir şey yok. Hani burada yanlış bir bilgi vermeyin. Kendinizde ya da kafanızda böyle bir şey oluşmasın. İşte ticaret sanayi odasında bütün bu olumsuzlukların ortasında nasıl böyle bir şey seçim yapılabiliyor? İştahlı, coşkulu, hani ortada
1: heyecana şaşırdım.
0: Tabii çok büyük bir kazanç varmış gibi bize çok garip geliyor dışarıdan bakınca. Yani biz yine bir nebze kenarından bakınca diyelim, çok da dışarıdan değil de kenarından bakınca bir de komik geliyor işin gerçeği. Hani böyle koca koca adamlar böyle yani bir o mevki makam için o kadar o çabalarını görünce hani neleri başarmış onlarca kişiye işte ekmek yediren iş yeri sahibi dediğin insanların bir o için yaptıklarını falan görünce tuhaf karşılıyorsun yani. Hani ve bunu bu insanlar yıllardır zaten var, tanıyorsun. Bir de öyle bir sorun var. Mesela esnaf odalarında da yeniden güven tazeledi. Yani neyin güvenini tazeledi?
1: Bayılıyorum o başlıkları.
0: Neyin hangi güveni tazeledi?
1: Bayılıyorum o başlıkları.
0: Yani yapmayın arkadaşlar. Hani tek
1: üyelerin yarısı seni istememiş. Ha. Ya o nasıl? Az bir farkla kazanmışsın. Buna rağmen güven tazeledi.
0: Evet. Ve nasıl tek listeyle gidilen demokratik bir seçim oluyor?
1: Bir de o var
0: oluyor?
1: Tabii.
0: Yani hani
1: tek listeyle güven tazeliyor.
0: Siz o kadar memnunsanız ülke niye bu kadar kötü halde? Siz halinizden o kadar memnunsanız gidişatınızdan. Demek ki memnunsunuz ki değiştirmiyorsunuz. Ülke o zaman ülkeden niye şikayet ediyorsunuz?
1: Mersin'deki sorunlar, sektördeki sorunlar da devam ediyor.
0: Yani bir de babadan oğula geçme şeyi başladı Mersin'de. Dedim ya sana, o büyüyen ailelerin çocukları artık ikinci kuşaklar şeye geçiyor. Yönetime geçiyor. Bir de o var. Tabii yani bir esnaf odası başkanı işte kendisi artık belediye başkanı olur, belediye meclis üyesi olur, milletvekili olur. Sonra oğlu, kızı, yeğeni onun yerine temsilen geçiyor. Ne güzel yani, sen ben bizim oğlan. Siz kendi aranızda büyüyorsunuz. O onunla kızını evlendiriyor, oğlunu evlendiriyor, onunla kirve oluyor. O yani bir %20'lik mutlu kitle, mutlu azınlık, AKP'ye eleştirilen, işte iktidara yöneltilen o suçlamaların birebir karşılığını Mersin'de görüyoruz. %20 mutlu bir kitle var. Bir kısmı ticaret sanayi odasında, bir kısmı esnaf odasında, bir kısmı meslek odalarında, işte bir kısmı çeşitli STK'larda barosudur, tabip odasıdır, başka bir yeridir. Ve bunlar hep yan yana birileriyle, belediye başkanlarıyla, meclis üyeleriyle hep yan yanalar ama. Yani Ziraat Odası'nın en büyük şeyi, katıldığı en çok yoğun gün herhalde başkanın şeyini alıyordu, programını alıyordu Vahap Seçer'in. Bakıyordu hangisine katılabilirim diye. Hani her şeyde yanındaydı mesela. Hani sorun çözüldü mü? Hani bak Narenci operasyonu var, bak battık, bu gırtlağımıza kadar battık şu anda neredeyse. Hani nerede, kimse yok ortada. Yani Mersin'in sorunlarıyla ilgili il başkanının, ben hatırlamıyorum ki Koral Ömür'ün sinekle ilgili bir açıklama yaptığını. Ben
1: sinek,
0: hatırlamıyorum
1: sinek sorunu
0: ki,
1: yok ki.
0: İşte trafikle ilgili bir açıklama yaptığını.
1: Trafik sorunu ne?
0: Ben hatırlamıyorum ki sanayi sitelerinin yetersizliğiyle ilgili bir açıklama yaptığını. Ben hatırlamıyorum ki akaryakıt dolum tesisleriyle ilgili bir açıklama yaptığını. Ben hatırlamıyorum.
1: Ama bunlar hep senin sorunların.
0: Ya MHP il başkanlığınki de hatırlamıyorum.
1: İşte sana göre
0: AKP
1: bunlar.
0: AKP il başkanlığınki de hatırlamıyorum. Ben Mersin'le ilgili, Mersin'de sokakta birebir halkın yaşadığı sorunlarla ilgili siyaset yapılmıyor, yapmıyorlar. Kendi partilerinin, iktidarlarının ya da gündemleriyle konuşan siyasetçi grubu var, kitlesi var Mersin'de. Mersin'i konuşan yok. Mersin'e dair bir şey söyleyen yok. Mersin'e dair bir talepte bulunan yok. İş dünyasında da böyle. Onu demek istiyorum. Siyasette de böyle, iş dünyasında da böyle. Hani nerede ekonomik kriz, ekonomik sıkıntılar? Madem böyle bir durum var, siz niye koşa koşa, yani 18 bin, yaklaşık 20 bin üyesi var Ticaret ve Sanayi Odası'nın, seçim bu kadar coşkulu geçebiliyor? Ekonomik kriz seçim sonucu çözülüyor mu? Öyle bir şey mi var? Bizim bilmediğimiz bir durum mu var?
1: Maaşları çok iyi mi acaba? İşte, yani sadece yurt dışı gezileri için mi bu mutluluk acaba?
0: Hani bu kadar ekonomi kötüyken, bu kadar ortam kötüyken, geçim zorken, sıkıntılıyken.
1: Etiket o zaman ya, kartvizit.
0: Ya etiket, network, o ona kazandırır. Oradan ona bir oy giderse ona bir oy gider. Oradan o bir oy giderse ihale gelir. Yani biliyoruz işler böyle yürüyor. İşler böyle yürüyor. O %20 mutlu azınlığın içinde olamıyorsam da kenarında olayım. Şoförü olayım. Yarın şoförü olduğumda, bak mesela adam şofördü, sendika başkanı oldu. Başkanın makam şoförüydü. Ama bak, kariyere bak. Ne demek yani başkanın makam şoförü olmak? Oradan sendika şube başkanlığına gidiyor senin kariyerin. Yani
1: güzel böyle, bir kariyer planlaması.
0: İşte böyle örnekleri görünce, önünde böyle örnekleri görünce, sen birileri de diyor ki ben de kıyısında olayım, ben de kenarında olayım, ben de şurasında olayım ki oradan da alayım yürüyeyim. Ya bu CHP'de oldu arkadaşlar. Makam şoförü, sendika başkanı. Küçümsemiyorum. Benim derdim bu değil. Ama benim derdim liyakat ya hani. İşini ehline vermek ya hani. Emek ya hani. Emek savunuculuğu ya hani. Siz kendi adamlarınızı dizayn ettiğiniz bir belediyeyle, ticaret odasıyla, borsayla, ihracatçı birliğiyle, deniz ticaret odasıyla, kendi grubunuzla hareket ettiğiniz, sadece kendinize kazandıran sistemler kurduğunuzda, biz dışarıda kaldığımızda, biz mağdur olduğumuzda diyorsunuz ki biz haksızlığa uğradık, biz hukuksuzluğa uğradık, biz gece 5'te evimizden alındık, biz masumiyet karinesi yok sayılarak suçlandık diyorsunuz ya. Kime anlatacaksınız bunu şimdi? Oturun kendi kendinize anlatın işte. Birbirinize anlatın o zaman. Öyle
1: evet,
0: olmuyor.
1: Var mı ekleyeceğin başka bir konu?
0: Yani Mersin adına üzücü bu operasyonlar. Onu söyleyeyim. Ben bir defa hiçbir şekilde, özellikle temsil makamında bulunan insanların, meclis üyesi, muhtar, belediye başkanı, milletvekili, bürokrat, sabahın 5'inde evinden alınmasına karşıyım. Ben de birçok defa ifade
1: mahrem edeyim. Görüntülerin yayınlanması
0: kesinlikle
1: da hiç doğru değildi.
0: Çok karşıyım.
1: Ya
0: çok
1: şimdi
0: yanlış.
1: Bu hani bir şekilde gelmiştir de basın mensubu da diyemeyeceğim de.
0: Hayır,
1: niye yanıyorsunuz?
0: O emniyete ait kamera. O emniyet.
1: Hayır,
0: biliyorsun.
1: Ona bahsetmiyorum.
0: Emniyete.
1: Bir şekilde sızdı o görüntü.
0: Evet, sızdı.
1: Sen ben yayınlamadık.
0: Yok, ben yayınlamadım.
1: Onu söylemek istiyorum. Ya bir görüntü geldi diye yayınlamamak da gerekmiyor.
0: Maalesef ki işte burada o kendini kontrol etme, kendi kendine otosansür uygulamanın devreye girmesi gerekiyordu. Bu birinin mahrem görüntüsü diye. Çok çirkin bir şeydi. Bu çok yanlış.
1: Evet ya, insanların ev hali, her şey olabilir.
0: Tabii ki de. Buna burada kesinlikle taviz vermemek lazım. Hepimiz için geçerli. Kim olursa olsun, ne olursa olsun, kamu görevi yapan insanların sabahın 5'inde bu şekilde, ha bakın bilemem, soruşturmanın gizliliği, güvenliği, bilgilerin karartılmaması gerekçeleri olabilir ama bana doğru gelmiyor. Bu insanlar zaten hani görevinin başında benim için de geçerli. Ben bir gazetecinin de, bir doktorun da, bir avukatın da aynı şekilde alınması taraftar değilim. Vatandaşın da. Çağıracaksın, ben devletime güveneceğim, kendim ifademi vermeye gideceğim. Adaletime güveneceğim, kendim ifademi vermeye gideceğim, savunmamı yapmaya gideceğim. Yani hiç kimse yargıdan büyük değildir, hiç kimse yargıdan üstün değildir. Ben yargıya güvenerek gideceğim zaten. Ama şunu da doğru bulmuyorum, onu da söyleyeyim. Ajitasyon yaparak, kendini mağdur göstererek, bildiğimiz, genel olarak kamuoyunun bildiği gerçekleri çarpıtarak, yanlış bilgi vererek, dezenformasyon yaratarak, doğrudan suçsuzdur, haksızdır, yani çok sert ifadelerle ünvanı olan kişilerin konuşmasını da doğru bulmuyorum. Toroslar Belediye Başkanı'nın adli yerinden yaptığı yayınlar mesela, söylemleri, meclisten yaptığı söylemleri, adaleti bu kadar hırpalayıcı, bu kadar güveni sarsıcı. Ne yapalım? Yani bu çok yaptı, bu yaptığınız da çok yanlış. Yani herkes adaleti kendi mi sağlayacak? Hani bu şekilde de olmaz. Yani biraz daha göz önünde...
1: Biraz da kendi meclisteki tavırlarını her tarafa yansıtıyor aslında.
0: Göz önündeki insanların söylemlerinin çok daha dikkatli olması gerektiğini düşünüyorum. Hı-hı. Ben. Ve ben burada bu yayını yaparken, bizi yüzlerce insan dinlerken, evet bir yanlış var. Bana göre de bir gözaltına alınma süreciyle ilgili doğru bulmadığımı söylüyorum. Ama ben de yargılanabilirim. Herkes de yargılanabilir. Hukuka güvenimiz azaldı mı? Azaldı. Yani son yaşadığımız olaylardan sonra, gördüğümüz örneklerden sonra, fon krizlerinden sonra, burada bir sıkıntı yok, eleştiriyoruz. Eleştirinin de bir dozu var. Eleştirinin de bir maksadı, bir altında yarattığı bir çatı kavram var ama. Siz bunu biraz aşıyorsunuz. Hele hele göz önündeki yönetici konumundaki insanların bu kadar sert ifadelerle. Yani... Bir duruş sergilenecekse sergileyelim. Sergilemenize de hiçbir behis yok. Tabii ki de tarafınızı belli edeceksiniz. Ama bu tamamen karşıyı tukaka ilan ederek, yargıyı ayak altına alarak, biz suçsuzuz diye bağırarak olmaz. Hani Mersin'in bu siyasi gündemle de kaybedecek çok şey olduğunu düşünüyorum. Maalesef önümüzde kış. Ne yaşayacağımızı da öngöremiyoruz. Yağmurlar başladığında ne olacak, karşımıza nasıl bir tablo çıkacak? Hani çok dikkatli olmamız lazım, çok temkinli olmamız lazım, biraz daha ileriyi görebiliyor olmamız lazım. Hele hele dünyanın da gidişatına baktığımızda, daha kaynaklarımızı koruyan, daha şehrimizi koruyan, daha evimizi, mahallemizi gözeten, yani mümkünse tercihlerimizi, seçimlerimizi, daha aklı melakelerimizle yapacağımız, parti bunu meclis üyesi belirlemiş diye ona oy vermek zorunda değilsiniz, liyakatına bakacağınız, güveneceğiniz insanlara en azından hani sahip çıkmanız umuduyla bir dünya inşa edelim. Hani buna inanmak istiyorum. Çok iyi bildiğimiz isimler var arkadaşlar. Yapmayın, bir Sabahat Aslan krizi vardır büyük şehrin ya. Yani yalvar yakar dürüstlüğüyle, namusluğuyla başka bir belediyeden büyük şehre getirilip itibarı yerle bir edilerek büyük şehirden gönderilmeye çalışılmıştır. Ve bugün ona isnat edilen suçlar işte dosyada. Büyükşehir Belediyesi'nin şu anda yolsuzluk dosyasında makine ikmal üzerinden tespitler var. Yani bir şeylere var derken yok derken bu kadar sert, bu kadar sizin kızdığınız o suçlayıcı tavrı tam tersine çevirecek masumiyet şeylerin de savlarını da altını doldurmanız lazım. Yani biraz da göz var, nizam var diyelim.
1: Teşekkür ederiz. Yerel gündemin sonuna geldik. Hoşça kalın.
0: Hoşça kalın.
2: Bugün 5 Ekim Pazartesi. Mersin haberlerini sunuyoruz. Mersin Ticaret ve Sanayi Odası'nda seçim heyecanı yaşandı. Seçimlerde 41 meslek grubunda 281 meslek komite asil ve yedek üyesiyle 120 meclis asil ve yedek üyesi seçimi yapıldı. Meclis üyelerinin belirlenmesiyle 9 Ekim tarihinde yeni yönetim kurulu belirlenecek. Mersin Valisi Atilla Toros, 2026 yılında toplam 318 milyar 546 milyon 820 bin TL bedelli 489 projenin bulunduğunu, tamamlanan ve devam eden 344 proje için 2026 yılında yapılan harcamanın ise 22 milyar 642 milyon 350 bin TL olduğunu belirtti. Mersin'de taşkın riskine karşı alınacak önlemler ve yürütülecek çalışmalar Taşkın Koordinasyon Kurulu toplantısında ele alındı. Toplantıda ayrıca olası taşkınlara karşı alınması gereken tedbirler görüşüldü. Mersin'de son bir haftada düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 204 şüpheli yakalandı. 24 kişi tutuklandı. Şüpheli şahısların ikamet ve iş yerleri ile araçlarında yapılan aramalarda 264.438 adet uyuşturucu hap ile 3.392 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Operasyonlarda ayrıca 6 tüfek, 2 tabanca ve 143 tabanca fişeği bulundu. Mersin'de polisin torbacı olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen iki ayrı operasyonda yakalanan 5 şüpheli tutuklandı. Mersin Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında incelenen Mezitli Belediyesi'nin imar dosyalarında usulsüzlükler olduğu ileri sürüldü. Dosyada para karşılığında imar değişikliği yapıldığı, otellerdeki imar aykırılıklarına müdahale edilmediği, aylık 50 bin lira ödeme istendiği ve bir firma temsilcisinden 5 milyon lira rüşvet talep edildiği iddia edildi. Tarsus Ticaret Borsası seçimlerinde adaylar Mustafa Teke ve Veys Avcı'nın oylarının eşit çıkması üzerine hakim gözetiminde yapılan kura çekimi sonucu belli oldu. Borsa seçimini Veys Avcı kazandı. Mersin'de Erdemli Ticaret ve Sanayi Odası'nda gerçekleştirilen başkanlık seçimlerinde mevcut başkan Mustafa Karagöz 9 gruptan 7'sinin oyunu alarak kazandı. Silifke Ticaret ve Sanayi Odası'nın organ seçimlerinin ardından Nurettin Kaynar yeniden yönetim kurulu başkanı seçildi. Mersin'de bir şahıs adınız terör örgütüne karıştı denilerek 435 bin TL dolandırıldı. Şikayet üzerine polisin yaptığı çalışmada 4 şüpheli yakalanıp tutuklandı. Mersin'in Erdemli ilçesinde otomobilin çarptığı yaya Ensar Çolak hayatını kaybetti. Kaza Tırtar Mahallesi'nde meydana geldi. Mersin'in Tarsus ilçesinde hafif ticari araçla motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada ağır yaralanan 32 yaşındaki Emre Karaca 6 gün sonra yaşam mücadelesini kaybetti. Mersin'in Akdeniz ilçesinde denize giren 3 gençten biri boğularak hayatını kaybederken diğer 2 genç çevredeki vatandaşlar tarafından kurtarıldı. Olay Akdeniz ilçesine bağlı Adanalıoğlu mahallesi sahilinde meydana geldi. Mersin'in Mut ilçesinde bir evde çıkan yangın söndürülürken mahsur kalan yaşlı kadın ekipler tarafından kurtarıldı. Yangın ilçeye bağlı Karşıyaka mahallesindeki evde çıktı. Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerimiz dışında ülkemiz genelinde parçalı bulutlu bir hava olacağı tahmin ediliyor. Mersin genelinde de bugün hava parçalı bulutlu, sıcaklık en düşük 18, en yüksek 29 derece olacak, rüzgar güneyden 10 kilometre hızla esecek.
3: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
4: Açıldı, açıldı. Miroğlu Peynir Dünyası Yenişehir'de açıldı.
5: Kaliteli ve uygun fiyatlı peynir çeşitleri Miroğlu Peynir Dünyası'nda. Yöresel peynir çeşitleri, doğal tereyağı, doğal çiftlik sütü, tulum ve kaşar peynirleri.
4: Damak tadınıza göre zeytin çeşitleri
5: Miroğlu Peynir Dünyası'nda.
4: Miroğlu Peynir Dünyası yeni şubesiyle Yenişehir 45 Evler Caddesi'nde.
5: Eski Mezitli Belediyesi alt tarafı Viranşehir Caddesi'nde.
6: Miroğlu Peynir Dünyası. Sofranızın doğal lezzetleri burada. Kamu ve özelde çalışan anneler ve ev hanımları, çocuğunuzu tam gün bizlere emanet edebilirsiniz. Özel Akdeniz Çocuk Koleji'nde anaokul ve ilkokulda eğitim, yemek, yayın, kırtasiye dahil tek fiyat 180 bin TL. Ortaokulda eğitim, yayın, kırtasiye 170 bin TL. Üstelik 10 ay taksit imkanı. Detaylı bilgi için okulumuza bekliyoruz. Adres Yeni Mahalle 5321 Sokak, Toros Devlet Hastanesi civarı Cebir Koleji binası. İletişim 0532 741 0549.

0: Metin Baba 1948, bir Metin Okyay markasıdır.
1: 3 ay ödemesiz, 3 ay ödemesiz
2: Ergül. 3 ay ödemesiz, nakit fiyatına vade farksız 9 taksit Ergül'de. Üstelik eskiyi getir yeniyi götür kampanyasıyla birlikte. Acele edin, siz de yenilenin.
3: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında. Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde ve GMK Bulvarı Liva Otel karşısında.
1: Ergül her nesil.
4: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret Fırın Durağı Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 0491 0532 580 3589.
5: Ayakkabılarım eskidi, MX'im de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
6: Arkadaş Kundura.
7: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
6: Arkadaş Kundura.
8: Özel günlerde giyebileceğim şık bir...
4: 0324 320 0491 0532 580 3589.
5: Ayakkabılarım eskidi, MX'im de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
6: Arkadaş.

0: Alo sipariş 0530 922 3324 canbabalar.com.tr. Ürünleri ve kaliteyi Can Babalar Çarşı Üçler Instagram adresimizden görebilirsiniz.
1: Adres: Limonluk Mahallesi Emniyet Müdürlüğü Karşısı Hazreti Hızır Camii yanı Yenişehir Mersin. Dayanılmaz tantuni lezzeti, Mersin'in incisi, Türkiye'nin tantunicisi Şişko Tantuni.
2: Yıllardır değişmeyen lezzet, yıllardır değişmeyen kalite, lezzeti ve sunumuyla Şişko Tantuni.
1: Aileniz ve misafirlerinizle sizleri ağırlamaktan mutluluk duyarız.
2: Şişko Tantuni, Kuşimato Sokağı'nda.
1: Sipariş hattı 239-0140, 239-0140, Yenişehir Mersin.
3: Konya'nın meşhur lezzeti etli ekmek ve kuzu tandır, Limonlu'dan sonra artık Mersin'de Buhara Etli Ekmek, yeni adliye binası arkası B kapısı sokağında enfes lezzetleriyle hizmet vermeye devam ediyor. Trendyol, Yemek Sepeti, Getir, Migros Yemek üzerinden de sipariş verebilirsiniz. Buhara Alo Paket 0324 521 3322 0543 197 22 42 Akdeniz Mersin. Ücretsiz otoparkımız mevcuttur.
4: Kaliteyi ucuza satmada lider olan Çetinkaya'da
5: sepetini doldur, kazancını arttır.
4: Özel indirimli ürünler sizleri bekliyor.
5: Marmara Birlik 500 gram siyah zeytin 82.90. Yörük süt 600 gram tost peyniri 189.90. Tamek 830 gram domates salçası 69.90. Aqua 16'lı 3 katlı kağıt havlu 169.90.
6: Kalite burada, ucuzluk burada.
7: Ailenizin alışveriş merkezi Çetinkaya.
8: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 3413.
9: Reklamlar sona erdi.
10: Radyo Ülke.
11: En iyi müzik, en iyi program.

0: Çocuğunuzla konuşuyor musunuz?
1: Çocuğunuzla aktiviteler yapıyor musunuz?
2: Çocuklarınızın arkadaşlarını tanıyor musunuz?
3: Çocuklarınızı spor yapması veya farklı becerilerini geliştirmesi konusunda destekliyor musunuz?
4: Çocuklarınıza karşı sabırlı, uyumlu ve tutarlı mısınız?
5: Çocukla kurulacak sağlıklı ve açık iletişim, onun ruh sağlığının ve sosyal gelişiminin temel taşını oluşturur.
6: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
7: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
8: Metin Baba, en baba, helva, en baba, helva, Metin Baba.
6: Mersin'in markası Köksal'lar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksal'lar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin Kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133-0531-081-5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
9: Aradığınız fiyata, istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199 0555 671 1199.
10: Aile bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten

0: Adnur Turizm, otobüs kiralama hizmetinde size her konuda çözümler sunar. 9 koltuktan 57 koltuğa, D2, B2 belgeleriyle yurt içi ve yurt dışı 2+1 modelli araçlarda otobüs kiralamada haklı tercihiniz Gülnarlılar Nur Turizm. Gülnarlılar Nur Turizm, telefonlar 0532 340 5957 0533 384 4290.
1: Ciğerci Doğan'ı bilmeyen, tanımayan, bu lezzetten haberi olmayan yok.
2: Yeryüzünün en lezzetli yeri Ciğerci Doğan Toroslar Anıt Kavşağı'nda. İddialıyız. Bu lezzet, bu kalite sadece bizde. Mersin'i seviyorum. Ciğeri Ciğerci Doğan'da yiyorum.
1: Lezzet durağı Ciğerci Doğan, Doğan Özgişi ile Toroslar Anıt Kavşağı'nda. 0324 321 4040.
3: En güvenli, en temiz ve sınırsız enerjiyi kendiniz üretebilirsiniz. Ev, iş yerleri, fabrika, bağ, köy, yayla evi, tarımsal sulama, konteyner ve karavanda enerji çözümleri için yol mühendislik, çalışma şekliyle fark yaratıyor. Ücretsiz keşif, ihtiyacınıza göre tasarım, 2 yıl boyunca birebir değişim garantisi ve teknik servis hizmetleri için yol mühendisliği arayın. 0538 767 7071 yolmühendislik.com.tr.
4: Kaliteyi ucuza satmada lider olan Çetinkaya'da
5: sepetini doldur, kazancını artır.
4: Özel indirimli ürünler sizleri bekliyor.
5: Güneydoğu 1000 gram tereyağı 529.90, Komili 4 litre ayçiçek yağı 394.90, Balparmak 850 gram yayla çiçek balı 649.90, Aqua 40'lı 3 katlı tuvalet kağıdı 259.90.
6: Kalite burada, ucuzluk burada.
7: Ailenizin alışveriş merkezi Çetinkaya.
8: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
9: Reklamlar sona erdi.
10: Radyo Ülke.
11: Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Mersin Büyükşehir Belediyesi Toroslar ilçesinde ulaşım konforunu ve güvenliğini artırmak amacıyla yol yapım, bakım ve onarım çalışmalarını sürdürüyor. Çalışmalar kapsamında 28.800 metre satı asfalt kaplama, 23.541 metrekare kaldırım ve parke yol imalatı tamamlanırken Güzelyayla Mahallesi Mimar Sinan Caddesi'nde 5.221 ton sıcak asfalt kullanıldı. Büyükşehir Belediyesi kırsal mahallelerde ihtiyaçlar doğrultusunda yol yenileme çalışmalarına devam edecek. Mersin Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı bünyesinde faaliyet gösteren çocuk kampüsleri 2026-2027 eğitim öğretim yılının başlamasıyla birlikte yeni dönem atölye çalışmalarına hazır. Kampüslerde 5-14 yaş arası çocuklara yönelik kodlama, akıl ve zeka oyunları, resim, masal drama, halk oyunları, müzik ve ritim ile fotoğrafçılık atölyelerinde çocukların kişisel, sosyal ve sanatsal gelişimleri destekleniyor. Huzurkent ve Silifke çocuk kampüslerinde ise ayrıca 1-4 yaş arası çocuklara yönelik ebeveyn katılımlı oyun atölyeleri düzenleniyor. Çocukların çok yönlü gelişimine katkı sunan kampüslere başvurular atölye.mersin.ben.tr adresinden yapılabiliyor. Üreticiyi ve üretimi her alanda destekleyen Mersin Büyükşehir Belediyesi, özellikle üretici kadınların tarımsal faaliyetlerine devam etmeleri için destek sunmaya devam ediyor. Elektrik altyapısının sınırlı olduğu kırsal alanlarda faaliyet gösteren üreticilerin enerjiye erişimini artırmak için güneş paneli desteği projesini uygulayan Büyükşehir, böylece kırsalda üretimin sürdürülebilirliğine önemli katkı sağlıyor. Destekten faydalanan yetiştiricilerden birisi olan Habibe Bolat, panel desteğiyle hem elektronik aletlerini kullanıyor hem de gece saatlerinde hayvanlarını görme şansı yakalıyor. MESKİ Genel Müdürlüğü çevrenin korunması, su kaynaklarının verimli kullanılması ve arıtılmış suyun yeniden değerlendirilmesine yönelik çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Küresel çevre sorunlarına yerel çözümler ortak projesi kapsamında Almanya Bingen heyeti MESKİ Anamur Atık Su Arıtma Tesisini ziyaret ederek tesisin altyapısını ve uygulamalarını yerinde inceledi. Mersin Büyükşehir Belediyesi sosyal belediyecilik anlayışı doğrultusunda özel beslenme ihtiyacı bulunan çölyak hastalarını yalnız bırakmıyor. Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından İhsaniye Mahalle Mutfağı'nda gerçekleştirilen glutensiz ekmek ve un desteğiyle çölyak hastalarının hem sağlıklı beslenmelerine hem de ekonomik yüklerinin hafifletilmesine katkı sunuluyor. Çölyak hastaları her ay düzenli olarak 16 adet 250 gramlık glutensiz ekmekle 3 kilogram glutensiz un desteği alıyor. Haberlerin detaylarına mersinbel.tr adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardık.
12: Her zaman, her yerde.
10: Radyo Ülkü.

0: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, aileyi, çocuğu ve yaşlıyı merkeze alan bir kurumsal sosyal sorumluluk anlayışının uluslararası standartlara daha güçlü biçimde yansıması gerektiğini belirterek, Türkiye olarak bu alandaki tecrübelerini paylaşmaya ve dost ülkelerle işbirliğini derinleştirmeye hazır olduklarını bildirdi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, milli hızlı trenin ikinci setinde üretim çalışmalarının hızla ilerlediğini bildirdi. Türkiye İstatistik Kurumu Eylül ayında tüketici enflasyonunun yıllık %29,73, aylık %1,84 olduğunu açıkladı. Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgilere göre Dışişleri Bakanı Hakan Fidan bugün Riyad'da ortak savunma için Mekke Anlaşması kapsamında tesis edilen Stratejik Siyasi ve Savunma Komitesi toplantısına Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Genelkurmay Başkanı Selçuk Bayraktaroğlu ile birlikte katılacak. Toplantının akşamüstü başlaması planlanıyor. Manisa'nın Soma ilçesinde 5 kişinin yaşamını yitirdiği maden ocağındaki göçükle ilgili soruşturmada gözaltına alınan, aralarında işletmenin genel müdürü ve yöneticilerinin de olduğu 9 şüpheli adliyeye sevk edildi. Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın enerji ve liman altyapısıyla askeri yük taşıdığı belirtilen 2 kuru yük gemisini insansız hava araçlarıyla vurduklarını bildirdi. Spor. Beşiktaş Kulübü Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu'nda tek aday olarak seçime giren Serdar Adalı, kullanılan 3910 oyun 3815'ini alarak 3. kez başkanlığa seçildi. Uluslar A Ligi 4. grup 4. haftasında Portekiz ağırladığı Norveç'i 2-1 mağlup etti. Yeşil Kırmızılılar grup aşamasında yoluna 4-4 ile devam etti. UEFA Uluslar A Ligi'nde 2. grup 4. maçında Hollanda Sırbistan'ı ağırladı. Philips Stadyumu'nda oynanan maçta kazanan 2-1'lik skorla Hollanda oldu. UEFA Uluslar A Ligi 2. grup 4. hafta maçında Yunanistan'la Almanya golsüz berabere kaldı. Bu sonuçla Yunanistan grubunda yenilmezlik serisini sürdürerek 8 puana, Almanya'da 5 puana yükseldi. Basketbol Süper Ligi'nin 2. haftasında Fenerbahçe sahasında Körfez Basket'i 85-84 mağlup etti.
1: Para piyasaları.
0: Serbest piyasada gram altın 6535 lira 92 kuruş, Amerikan doları 49 lira 9 kuruş, euro 55 lira 31 kuruş, sterlin 65 lira 11 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 102 dolar 98 sent, bir bitcoin 86235 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 12.270 puandan işlem görüyor.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu. Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'yla Muğla, Mersin, Konya, Nevşehir, Niğde, Osmaniye, Kayseri, Sivas, Tokat çevreleri ve Antalya'nın batı ilçelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Güneydoğu Anadolu'nun batısı, Malatya ve Elazığ'ıyla Hatay ve Osmaniye çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarının ülkemiz genelinde mevsim normalleri altında seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.
2: Haber. Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13. Reklam.
3: Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20, 0324 327 88 99.
4: Açıldı, açıldı. Miroğlu Peynir Dünyası Yenişehir'de açıldı.
3: Kaliteli ve uygun fiyatlı peynir çeşitleri Miroğlu Peynir Dünyası'nda. Yöresel peynir çeşitleri, doğal tereyağı, doğal çiftlik sütü, tulum ve kaşar peynirleri.
4: Damak tadınıza göre zeytin çeşitleri
3: Miroğlu Peynir Dünyası'nda.
4: Miroğlu Peynir Dünyası yeni şubesiyle Yenişehir 45 Evler Caddesi'nde.
3: Eski Mezitli Belediyesi alt tarafı Viranşehir Caddesi'nde.
5: Miroğlu Peynir Dünyası, sofranızın doğal lezzetleri burada.

0: Metin Baba 1948, bir Metin Okyay markasıdır.
1: Aydoğdu Otomotiv, benzinli ve dizel araçlarımızın özel servisi.
2: Tecrübemizle arıza onarımında sizlere doğru ve kesin tespit garantisi veriyor. Usta ellerle kendimiz yapıyoruz. Orijinal parça ve işçilik garantisi Aydoğdu Otomotiv'de.
1: Aydoğdu Otomotiv, Sanayi Sitesi Akdeniz Caddesi, Hayyolu üzeri numara 10 Mersin.
2: Telefon 235 34 08 0532 494 79 39.
3: Eski yatağını getir, yeni yatağını götür Ergül.
4: Üstelik 3 ay ödemesiz, nakit fiyatına, vade farksız 9 taksit fırsatıyla siz de eski yatağınızı getirin, yeni nesil uyku teknolojisine sahip Ergül yatakları Ergül, götürün.
3: Her nesil.
2: Ergül Mobilya Merkez, S35 34 08 0532 494 79 39.
3: Eski yatağını getir, yeni yatağını götür
4: Ergül. Üstelik 3 ay ödemesiz, nakit fiyatına...

0: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
1: Arkadaş Kundura.
2: Arkadaş Kundura yaşa tişanında, Arkadaş Kundura üzüm işanında.
3: Aile bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten buz

0: Dayanılmaz tantuni lezzeti, Mersin'in incisi, Türkiye'nin tantunicisi Şişko Tantuni.
1: Yıllardır değişmeyen lezzet, yıllardır değişmeyen kalite, lezzeti ve sunumuyla Şişko Tantuni.
0: Aileniz ve misafirlerinizle sizleri ağırlamaktan mutluluk duyarız.
1: Şişko Tantuni, Kuşimato Sokağı'nda.
0: Sipariş hattı 239-0140, 239-0140, Yenişehir Mersin.
2: Konya'nın meşhur lezzeti etli ekmek ve kuzu tandır, Limonlu'dan sonra artık Mersin'de Buhara Etli Ekmek, yeni adliye binası arkası B kapısı sokağında enfes lezzetleriyle hizmet vermeye devam ediyor. Trendyol, Yemek Sepeti, Getir, Migros Yemek üzerinden de sipariş verebilirsiniz. Buhara Alo Paket 0324 521 33 22 0543 197 22 42 Akdeniz Mersin, ücretsiz otoparkımız mevcuttur.
3: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
4: Reklamlar sona erdi.
5: Radyo Ülke.
6: Mersin'in en çok dinlenen radyo istasyonu.
5: Radyo Ülke.

0: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
1: Kamu ve özelde çalışan anneler ve ev hanımları, çocuğunuzu tam gün bizlere emanet edebilirsiniz. Özel Akdeniz Çocuk Koleji'nde anaokul ve ilkokulda eğitim, yemek, yayın, kırtasiye dahil tek fiyat 180 bin TL. Ortaokulda eğitim, yayın, kırtasiye 170 bin TL. Üstelik 10 ay taksit imkanı. Detaylı bilgi için okulumuza bekliyoruz. Adres Yeni Mahalle 5321 Sokak Toros Devlet Hastanesi civarı Cebir Koleji binası. İletişim 0532 741 0549. Metin Baba, en baba helva,
2: en baba helva, Metin Baba. Mersin'in markası Köksallar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksallar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin Kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133, 0531, 081, 5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
3: Aradığınız fiyata, istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199. 0555 671 1199.
4: Aile bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret

0: Otogar Nur Turizm, otobüs kiralama hizmetinde size her konuda çözümler sunar. 9 koltuktan 57 koltuğa, D2, B2 belgeleriyle yurt içi ve yurt dışı 2+1 modelli araçlarda otobüs kiralamada haklı tercihiniz Gülnarlılar Nur Turizm. Gülnarlılar Nur Turizm, telefonlar 0532 340 59 57 0533 384 42 90.
1: Ciğerci Doğan'ı bilmeyen, tanımayan, bu lezzetten haberi olmayan yok.
2: Yeryüzünün en lezzetli yeri Ciğerci Doğan Toroslar Anıt Kavşağı'nda. İddialıyız. Bu lezzet, bu kalite sadece bizde. Mersin'i seviyorum. Ciğeri Ciğerci Doğan'da yiyorum.
1: Lezzet durağı Ciğerci Doğan, Doğan Özgüşi ile Toroslar Anıt Kavşağı'nda. 0324 321 4040.
3: Kaliteyi ucuza satmada lider olan Çetinkaya'da.
4: Sepetini doldur, kazancını arttır.
3: Özel indirimli ürünler sizleri bekliyor.
4: Marmara Birlik 500 gram siyah zeytin 82.90. Yörük süt 600 gram tost peyniri 189.90. Tamek 830 gram domates salçası 69.90. Aqua 16'lı 3 katlı kağıt havlu 169.90.
5: Kalite burada, ucuzluk burada.
6: Ailenizin alışveriş merkezi Çetinkaya.
7: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
8: Reklamlar sona erdi.
9: Radyo Ülke.
10: Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Mersin Büyükşehir Belediyesi, Toroslar ilçesinde ulaşım konforunu ve güvenliğini artırmak amacıyla yol yapım, bakım ve onarım çalışmalarını sürdürüyor. Çalışmalar kapsamında 28.800 metre sati asfalt kaplama, 23.541 metrekare kaldırım ve parke yol imalatı tamamlanırken, Güzelyayla Mahallesi Mimar Sinan Caddesi'nde 5.221 ton sıcak asfalt kullanıldı. Büyükşehir Belediyesi, kırsal mahallelerde ihtiyaçlar doğrultusunda yol yenileme çalışmalarına devam edecek. Mersin Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı bünyesinde faaliyet gösteren çocuk kampüsleri 2026-2027 eğitim öğretim yılının başlaması ile birlikte yeni dönem atölye çalışmalarına hazır. Kampüslerde 5-14 yaş arası çocuklara yönelik kodlama, akıl ve zeka oyunları, resim, masal drama, halk oyunları, müzik ve ritim ile fotoğrafçılık atölyelerinde çocukların kişisel, sosyal ve sanatsal gelişimleri destekleniyor. Huzurkent ve Silifke çocuk kampüslerinde ise ayrıca 1-4 yaş arası çocuklara yönelik ebeveyn katılımlı oyun atölyeleri düzenleniyor. Çocukların çok yönlü gelişimine katkı sunan kampüslere başvurular atölye.mersin.ben.tr adresinden yapılabiliyor. Üreticiyi ve üretimi her alanda destekleyen Mersin Büyükşehir Belediyesi, özellikle üretici kadınların tarımsal faaliyetlere devam etmeleri için destek sunmaya devam ediyor. Elektrik altyapısının sınırlı olduğu kırsal alanlarda faaliyet gösteren üreticilerin enerjiye erişimini artırmak için güneş paneli desteği projesini uygulayan Büyükşehir, böylece kırsalda üretimin sürdürülebilirliğine önemli katkı sağlıyor. Destekten faydalanan yetiştiricilerden birisi olan Habibe Bolat, panel desteğiyle hem elektronik aletlerini kullanıyor hem de gece saatlerinde hayvanlarını görme şansı yakalıyor. MİSKİ Genel Müdürlüğü çevrenin korunması, su kaynaklarının verimli kullanılması ve arıtılmış suyun yeniden değerlendirilmesine yönelik çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Küresel çevre sorunlarına yerel çözümler ortak projesi kapsamında Almanya Bingen heyeti MİSKİ Anamur Atık Su Arıtma Tesisini ziyaret ederek tesisin altyapısını ve uygulamalarını yerinde inceledi. Mersin Büyükşehir Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışı doğrultusunda özel beslenme ihtiyacı bulunan çölyak hastalarını yalnız bırakmıyor. Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından İhsaniye Mahalle Mutfağı'nda gerçekleştirilen glutensiz ekmek ve un desteğiyle çölyak hastalarının hem sağlıklı beslenmelerine hem de ekonomik yüklerinin hafifletilmesine katkı sunuluyor. Çölyak hastaları her ay düzenli olarak 16 adet 250 gramlık glutensiz ekmekle 3 kilogram glutensiz un desteği alıyor. Haberlerin detaylarına mersinbel.tr adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardık.

0: Bugün 5 Ekim Pazartesi. Mersin haberlerini sunuyoruz. Mersin Ticaret ve Sanayi Odası'nda seçim heyecanı yaşandı. Seçimlerde 41 meslek grubunda 281 meslek komite asil ve yedek üyesiyle 120 meclis asil ve yedek üyesi seçimi yapıldı. Meclis üyelerinin belirlenmesiyle 9 Ekim tarihinde yeni yönetim kurulu belirlenecek. Mersin Valisi Atilla Toros, 2026 yılında toplam 318 milyar 546 milyon 820 bin TL bedelli 489 projenin bulunduğunu, tamamlanan ve devam eden 344 proje için 2026 yılında yapılan harcamanın ise 22 milyar 642 milyon 350 bin TL olduğunu belirtti. Mersin'de taşkın riskine karşı alınacak önlemler ve yürütülecek çalışmalar Taşkın Koordinasyon Kurulu toplantısında ele alındı. Toplantıda ayrıca olası taşkınlara karşı alınması gereken tedbirler görüşüldü. Mersin'de son bir haftada düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 204 şüpheli yakalandı. 24 kişi tutuklandı. Şüpheli şahısların ikamet ve iş yerleri ile araçlarında yapılan aramalarda 264.438 adet uyuşturucu hap ile 3.392 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Operasyonlarda ayrıca 6 tüfek, 2 tabanca ve 143 tabanca fişeği bulundu. Mersin'de polisin torbacı olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen iki ayrı operasyonda yakalanan 5 şüpheli tutuklandı. Mersin Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında incelenen Mezitli Belediyesi'nin imar dosyalarında usulsüzlükler olduğu ileri sürüldü. Dosyada para karşılığında imar değişikliği yapıldığı, otellerdeki imar aykırılıklarına müdahale edilmediği, aylık 50 bin lira ödeme istendiği ve bir firma temsilcisinden 5 milyon lira rüşvet talep edildiği iddia edildi. Tarsus Ticaret Borsası seçimlerinde adaylar Mustafa Teke ve Veys Avcı'nın oylarının eşit çıkması üzerine hakim gözetiminde yapılan kura çekimi sonucu belli oldu. Borsa seçimini Veys Avcı kazandı. Mersin'de Erdemli Ticaret ve Sanayi Odası'nda gerçekleştirilen başkanlık seçimlerinde mevcut başkan Mustafa Karagöz 9 gruptan 7'sinin oyunu alarak kazandı. Silifke Ticaret ve Sanayi Odası'nın organ seçimlerinin ardından Nurettin Kaynar yeniden yönetim kurulu başkanı seçildi. Mersin'de bir şahıs adınız terör örgütüne karıştı denilerek 435 bin TL dolandırıldı. Şikayet üzerine polisin yaptığı çalışmada 4 şüpheli yakalanıp tutuklandı. Mersin'in Erdemli ilçesinde otomobilin çarptığı yaya Ensar Çolak hayatını kaybetti. Kaza Tırtar Mahallesi'nde meydana geldi. Mersin'in Tarsus ilçesinde hafif ticari araçla motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada ağır yaralanan 32 yaşındaki Emre Karaca 6 gün sonra yaşam mücadelesini kaybetti. Mersin'in Akdeniz ilçesinde denize giren 3 gençten biri boğularak hayatını kaybederken diğer 2 genç çevredeki vatandaşlar tarafından kurtarıldı. Olay Akdeniz ilçesine bağlı Adanalıoğlu mahallesi sahilinde meydana geldi. Mersin'in Mut ilçesinde bir evde çıkan yangın söndürülürken mahsur kalan yaşlı kadın ekipler tarafından kurtarıldı. Yangın ilçeye bağlı Karşıyaka mahallesindeki evde çıktı. Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerimiz dışında ülkemiz genelinde parçalı bulutlu bir hava olacağı tahmin ediliyor. Mersin genelinde de bugün hava parçalı bulutlu, sıcaklık en düşük 18, en yüksek 29 derece olacak, rüzgar güneyden 10 kilometre hızla esecek.
1: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.

0: Metin Baba 1948, bir Metin Okyay markasıdır.
1: Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20, 0324 327 88 99.
2: Açıldı, açıldı. Miroğlu Peynir Dünyası Yenişehir'de açıldı.
1: Kaliteli ve uygun fiyatlı peynir çeşitleri Miroğlu Peynir Dünyası'nda. Yöresel peynir çeşitleri, doğal tereyağı, doğal çiftlik sütü, tulum ve kaşar peynirleri.
2: Damak tadınıza göre zeytin çeşitleri
1: Miroğlu Peynir Dünyası'nda.
2: Miroğlu Peynir Dünyası yeni şubesiyle Yenişehir 45 Evler Caddesi'nde.
1: Eski Mezitli Belediyesi alt tarafı Viranşehir Caddesi'nde.
3: Miroğlu Peynir Dünyası, sofranızın doğal lezzetleri burada.
4: Eski yatağını getir, yeni yatağını götür
5: Ergül. Üstelik 3 ay ödemesiz, nakit fiyatına, vade farksız 9 taksit fırsatıyla siz de eski yatağınızı getirin, yeni nesil uyku teknolojisine sahip Ergül yatakları götürün.
6: Her nesil.
1: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında, Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde ve GMK Bulvarı Liva Otel karşısında.
6: Ergül, her nesil.
7: Aydoğdu Otomotiv, Volkswagen, Skoda, Seat araç gruplarında arıza tespiti, tamir bakım ve tüm yedek parçaları Aydoğdu Otomotiv'de. Aydoğdu Otomotiv'e gelin, hem cebiniz hem de aracınız rahat etsin. Farkı bizimle fark edeceksiniz. Aydoğdu Otomotiv, Sanayi Sitesi, Akdeniz Caddesi, Hayyolu Üzeri, numara 10 Mersin.
8: Telefon 235 34 08 0532 494 79 39.
9: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret, fırın durağı Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 0491 0532 580 3589.
10: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
11: Arkadaş Kundura.
12: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
11: Arkadaş Kundura.
13: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
11: Arkadaş Kundura.
14: Arkadaş Kundura Yaşat İşanında, Arkadaş Kundura Üzüm İşanında.
15: Kaliteyi ucuza satmada lider olan Çetinkaya'da.
16: Sepetini doldur, kazancını arttır.
15: Özel indirimli ürünler sizleri bekliyor.
16: Güneydoğu 1000 gram tereyağı 529.90. Komili 4 litre ayçiçek yağı 394.90. Bal parmak 850 gram yayla çiçek balı 649.90. Aqua 40'lı 3 katlı tuvalet kağıdı 259.90.
17: Kalite burada, ucuzluk burada.
18: Ailenizin alışveriş merkezi Çetinkaya'da.
16: Sepetini doldur, kazancını arttır.
15: Özel indirimli ürünler sizleri bekliyor.
16: Güneydoğu 1000 gram tereyağı 529.90. Komili 4 litre ayçiçek yağı 394.90. Bal parmak 850 gram yayla çiçek balı 649.90. Aqua 40'lı 3 katlı tuvalet

0: zaman 90'lar. Geçmişe keyifli bir yolculuğa hazır olun.
1: 90'ların en güzel şarkıları Radyo Ülkü'de. 90'lar Retro başlıyor.

Reyhan Karaca'dan Şansı dinledik. Sırada Robert Hatemo var. Senden Çok Var. Yıldız Sibi'nin üzerine söz yazdığı bu Yunan parçası 90'lı yıllarda Robert'le ses getirmiştir.

0: Hadi çok işim var.
1: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
2: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
3: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
4: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
3: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
5: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
6: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324-238-3413 238-3413 Reklam.
7: Metin Baba, en baba helva, en baba helva, Metin Baba.
8: Kamu ve özelde çalışan anneler ve ev hanımları, çocuğunuzu tam gün bizlere emanet edebilirsiniz. Özel Akdeniz Çocuk Koleji'nde anaokul ve ilkokulda eğitim, yemek, yayın, kırtasiye dahil tek fiyat 180 bin TL. Ortaokulda eğitim, yayın, kırtasiye 170 bin TL. Üstelik 10 ay taksit imkanı. Detaylı bilgi için okulumuza bekliyoruz. Adres Yeni Mahalle 5321 Sokak, Toros Devlet Hastanesi civarı Cebir Koleji binası. İletişim 0532-741-0549.
9: Mersin'in markası Köksal'lar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksal'lar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133-0531-081-5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
10: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199 0555 671 1199.
11: En güvenli, en temiz ve sınırsız enerjiyi kendiniz üretebilirsiniz. Ev, iş yerleri, fabrika, bağ, köy, yayla evi, tarımsal sulama, konteyner ve karavanda enerji çözümleri için yol mühendislik, çalışma şekliyle fark yaratıyor. Ücretsiz keşif, ihtiyacınıza göre tasarım, 2 yıl boyunca birebir değişim garantisi ve teknik servis hizmetleri için yol mühendisliği arayın. 0538 767 7071 yolmühendislik.com.tr.
12: Ciğerci Doğan'ı bilmeyen, tanımayan, bu lezzetten haberi olmayan yok.
13: Yeryüzünün en lezzetli yeri Ciğerci Doğan Toroslar Anıt Kavşağı'nda. İddialıyız. Bu lezzet, bu kalite sadece bizde. Mersin'i seviyorum. Ciğeri Ciğerci Doğan'da yiyorum.
12: Lezzet durağı Ciğerci Doğan, Doğan Özgişi ile Toroslar Anıt Kavşağı'nda. 0324 321 4040.
14: Kaliteyi ucuza satmada lider olan Çetinkaya'da
15: sepetini doldur, kazancını arttır.
14: Özel indirimli ürünler sizleri bekliyor.
15: Zeytinleri 1000 gram, gemlik lüks zeytin 136.90. Tat 2 kilogram, baldo pirinç 189.90. Feri 400 mililitre sıvı sabun 79.90. Flodex buzdolabı poşeti 4 al, 3 öde 49.90.
16: Kalite burada, ucuzluk burada.
17: Ailenizin alışveriş merkezi Çetinkaya.
18: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 3413.
19: Reklamlar sona erdi.
20: Radyo Ülke.
21: Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz.
0: Mersin Büyükşehir Belediyesi Toroslar ilçesinde ulaşım konforunu ve güvenliğini artırmak amacıyla yol yapım, bakım ve onarım çalışmalarını sürdürüyor. Çalışmalar kapsamında 28.800 metre sati asfalt kaplama, 23.541 metrekare kaldırım ve parke yol imalatı tamamlanırken, Güzelyayla Mahallesi Mimar Sinan Caddesi'nde 5.221 ton sıcak asfalt kullanıldı. Büyükşehir Belediyesi kırsal mahallelerde ihtiyaçlar doğrultusunda yol yenileme çalışmalarına devam edecek. Mersin Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı bünyesinde faaliyet gösteren çocuk kampüsleri 2026-2027 eğitim öğretim yılının başlamasıyla birlikte yeni dönem atölye çalışmalarına hazır. Kampüslerde 5-14 yaş arası çocuklara yönelik kodlama, akıl ve zeka oyunları, resim, masal drama, halk oyunları, müzik ve ritim ile fotoğrafçılık atölyelerinde çocukların kişisel, sosyal ve sanatsal gelişimleri destekleniyor. Huzurkent ve Silifke çocuk kampüslerinde ise ayrıca 1-4 yaş arası çocuklara yönelik ebeveyn katılımlı oyun atölyeleri düzenleniyor. Çocukların çok yönlü gelişimine katkı sunan kampüslere başvurular atölye.mersin.ben.tr adresinden yapılabiliyor. Üreticiyi ve üretimi her alanda destekleyen Mersin Büyükşehir Belediyesi, özellikle üretici kadınların tarımsal faaliyetlerine devam etmeleri için destek sunmaya devam ediyor. Elektrik altyapısının sınırlı olduğu kırsal alanlarda faaliyet gösteren üreticilerin enerjiye erişimini artırmak için güneş paneli desteği projesini uygulayan Büyükşehir, böylece kırsalda üretimin sürdürülebilirliğine önemli katkı sağlıyor. Destekten faydalanan yetiştiricilerden birisi olan Habibe Bolat, panel desteğiyle hem elektronik aletlerini kullanıyor hem de gece saatlerinde hayvanlarını görme şansı yakalıyor. MİSKİ Genel Müdürlüğü çevrenin korunması, su kaynaklarının verimli kullanılması ve arıtılmış suyun yeniden değerlendirilmesine yönelik çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Küresel çevre sorunlarına yerel çözümler ortak projesi kapsamında Almanya Bingen heyeti MİSKİ Anamur Atık Su Arıtma Tesisini ziyaret ederek tesisin altyapısını ve uygulamalarını yerinde inceledi. Mersin Büyükşehir Belediyesi sosyal belediyecilik anlayışı doğrultusunda özel beslenme ihtiyacı bulunan çölek hastalarını yalnız bırakmıyor. Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından İhsaniye Mahalle Mutfağı'nda gerçekleştirilen glutensiz ekmek ve un desteğiyle çölek hastalarının hem sağlıklı beslenmelerine hem de ekonomik yüklerinin hafifletilmesine katkı sunuluyor. Çölek hastaları her ay düzenli olarak 16 adet 250 gramlık glutensiz ekmekle 3 kilogram glutensiz un desteği alıyor. Haberlerin detaylarına mersinbel.tr adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardık.

Şeker'in 2000'de çıkardığı 8. stüdyo albümünden. Albümde Unutmadım Seni, Karam, İllaki, Beni Aldatma şarkılarına klip çekilen albüm çok büyük beğeni toplamıştır. Aynı zamanda MÜAB tarafından 2000 yılının en çok satan albümü ödülünü almıştır. İşte bu albümden sizlere İllaki şarkısını çaldım. Retro'ya Serdar Ortaç'la devam ediyoruz ve 2002 yılındayız. Geceleri yakıp şimdi bizimle.

Retro'da vazgeçemediğimiz isimlerden bir tanesi Yıldız Tilbe. Delikanlım ilk albümü şarkıcının ve 1994 yılına gittik bu albümle. Sevdanın Tadı sonrasında Zeynep Tizdar Vazgeç Gönül'le devam ediyoruz. Birazdan hoşça kal deme zamanı.

TV Müzik Jürisi'nin 2010 yılı oylarıyla son 10 yılın en iyi albümlerinden bir tanesi Candan Erçetin'den Elbette'yi dinledik. Yıl 2000 ve bugün kapanış şarkımız 1992 yılına ait Kayağı'nın Odalarda Işıksızım albümünden Nar Tanem ve Senin Sevgin. Yarın görüşmek üzere, hoşça kalın.

0: Haber.
1: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. TÜFE'deki değişim 2026 yılı Eylül ayında bir önceki aya göre %1,84 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre %24,32 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre %29,73 artış ve 12 aylık ortalamalara göre %31,49 artış olarak gerçekleşti. Merkez Hakem Kurulu'na yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Süper Lig hakemi Yasin Kol ve yardımcı hakem Göktuğ Hazar Erel, 7258 sayılı kanuna muhalefet, evrakta sahtecilik suçuna iştirak ve görevi kötüye kullanma suçları iddiasıyla gözaltına alındı. Şüpheliler adliyeye sevk edildi. Uzay alanında kritik başlıkların ele alınacağı ve dünya çapındaki uzay profesyonellerini bir araya getirecek 77. Uluslararası Uzay Kongresi ilk gün etkinlikleriyle başladı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Girne açıklarında 30 Ağustos'ta batan yolcu gemisindeki kayıpları arama çalışmalarında bir kişinin daha cesedine ulaşıldı. İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi, İran'ın Hürmüz Boğazı'nın açılmasına yönelik 7 günlük planına ilişkin ABD'nin aracı ülkeler üzerinden kendilerine ilettiği mesajı incelediklerini bildirdi. Spor. Beşiktaş Kulübü Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu'nda tek aday olarak seçime giren Serdar Adalı kullanılan 3910 oyun 3815'ini alarak 3. kez başkanlığa seçildi. Uluslar A Ligi 4. grup 4. haftasında Portekiz ağırladığı Norveç'i 2-1 mağlup etti. Yeşil Kırmızılılar grup aşamasında yoluna 4-4 ile devam etti. UEFA Uluslar A Ligi'nde 2. grup 4. maçında Hollanda Sırbistan'ı ağırladı. Philips Stadyumu'nda oynanan maçta kazanan 2-1'lik skorla Hollanda oldu. UEFA Uluslar A Ligi 2. grup 4. hafta maçında Yunanistan'la Almanya golsüz berabere kaldı. Bu sonuçla Yunanistan grubunda yenilmezlik serisini sürdürerek 8 puana, Almanya'da 5 puana yükseldi. Basketbol Süper Ligi'nin 2. haftasında Fenerbahçe sahasında Körfez Basket'i 85-84 mağlup etti.
2: Para piyasaları.
1: Serbest piyasada gram altın 6535 lira 92 kuruş, Amerikan doları 49 lira 9 kuruş, euro 55 lira 31 kuruş, sterlin 65 lira 11 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 102 dolar 98 sent, bir bitcoin 86235 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 12.270 puandan işlem görüyor.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı yer yer çok bulutlu. Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'yla Muğla, Mersin, Konya, Nevşehir, Niğde, Osmaniye, Kayseri, Sivas, Tokat çevreleri ve Antalya'nın batı ilçelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Güneydoğu Anadolu'nun batısı Malatya ve Elazığ'ıyla Hatay ve Osmaniye çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarının ülkemiz genelinde mevsim parçalı yer yer çok bulutlu. Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'yla Muğla, Mersin, Konya, Nevşehir, Niğde, Osmaniye, Kayseri, Sivas, Tokat çevreleri ve Antalya'nın batı ilçelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Güneydoğu Anadolu'nun

0: ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
1: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin. Hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13. Reklam.

0: Metin Baba 1948, bir Metin Okyay markasıdır.
1: Açıldı, açıldı. Miroğlu Peynir Dünyası Yenişehir'de açıldı.
2: Kaliteli ve uygun fiyatlı peynir çeşitleri Miroğlu Peynir Dünyası'nda. Yöresel peynir çeşitleri, doğal tereyağı, doğal çiftlik sütü, tulum ve kaşar peynirleri.
1: Damak tadınıza göre zeytin çeşitleri
2: Miroğlu Peynir Dünyası'nda.
1: Miroğlu Peynir Dünyası yeni şubesiyle Yenişehir 45 Evler Caddesi'nde.
2: Eski Mezitli Belediyesi alt tarafı Viranşehir Caddesi'nde.
3: Miroğlu Peynir Dünyası, sofranızın doğal lezzetleri burada.
2: Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20, 0324 327 88 99.
3: Citroen, Peugeot, Opel grubu 1.2 PureTech motorda yağlı kayış değişimi Aydoğdu Otomotiv'de. Servis deneyimli, güvenli ve hızlı servis Aydoğdu Otomotiv adres. Sanayi Sitesi, Akdeniz Caddesi, Hal Yolu Üzeri numara 10 Mersin.
4: 3 ay ödemesiz, 3 ay ödemesiz.
5: Ergül. 3 ay ödemesiz, nakit fiyatına vade farksız 9 taksit Ergül'de. Üstelik eskiyi getir yeniyi götür kampanyasıyla birlikte. Acele edin, siz de yenilenin.
2: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında. Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde ve GMK Bulvarı Liva Otel karşısında.
4: Ergül her nesil.
6: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
7: Arkadaş Kundura.
8: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
7: Arkadaş Kundura.
9: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
7: Arkadaş Kundura.
10: Arkadaş Kundura Yaşat İşanında, Arkadaş Kundura Üzüm İşanında.
11: Dayanılmaz tantuni lezzeti, Mersin'in incisi, Türkiye'nin tantunicisi Şişko Tantuni.
12: Yıllardır değişmeyen lezzet, yıllardır değişmeyen kalite, lezzeti ve sunumuyla Şişko Tantuni.
11: Aileniz ve misafirlerinizle sizleri ağırlamaktan mutluluk duyarız.
12: Şişko Tantuni, Kuşimato Sokağı'nda.
11: Sipariş hattı 239-0140, 239-0140, Yenişehir Mersin.
2: Konya'nın meşhur lezzeti etli ekmek ve kuzu tandır, Limonlu'dan sonra artık Mersin'de. Buhara Etli Ekmek, yeni adliye binası arkası B kapısı sokağında enfes lezzetleriyle hizmet vermeye devam ediyor. Trendyol, Yemek Sepeti, Getir, Migros Yemek üzerinden de sipariş verebilirsiniz. Buhara Alo Paket 0324 521 33 22 0543 197 22 42 Akdeniz Mersin. Ücretsiz otoparkımız mevcuttur.
13: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
14: Reklamlar sona erdi.
15: Radyo

0: Pardon, pardon, bakar mısınız? Lütfen biraz sessiz olur musunuz? Hastamız var.
1: Tamam, size eğlenmenize bakın, sıkıntı yok.
2: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
3: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
4: Metin Baba, en baba helva, en baba helva, Metin Baba.
5: Kamu ve özelde çalışan anneler ve ev hanımları, çocuğunuzu tam gün bizlere emanet edebilirsiniz. Özel Akdeniz Çocuk Koleji'nde anaokul ve ilkokulda eğitim, yemek, yayın, kırtasiye dahil tek fiyat 180 bin TL. Ortaokulda eğitim, yayın, kırtasiye 170 bin TL. Üstelik 10 ay taksit imkanı. Detaylı bilgi için okulumuza bekliyoruz. Adres Yeni Mahalle 5321 Sokak, Toros Devlet Hastanesi civarı Cebir Koleji binası. İletişim 0532 741 0549.
6: Mersin'in markası Köksallar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksallar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin Kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133, 0531, 081, 5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
7: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199. 0555 671 1199.
8: Aile bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten buz

0: Ciğerci Doğan'ı bilmeyen, tanımayan, bu lezzetten haberi olmayan yok.
1: Yeryüzünün en lezzetli yeri Ciğerci Doğan Toroslar Anıt Kavşağı'nda. İddialıyız. Bu lezzet, bu kalite sadece bizde. Mersin'i seviyorum. Ciğeri Ciğerci Doğan'da yiyorum.
0: Lezzet durağı Ciğerci Doğan, Doğan Özgişi ile Toroslar Anıt Kavşağı'nda. 0324 321 40 40.
2: En güvenli, en temiz ve sınırsız enerjiyi kendiniz üretebilirsiniz. Ev, iş yerleri, fabrika, bağ, köy, yayla evi, tarımsal sulama, konteyner ve karavanda enerji çözümleri için yol mühendislik, çalışma şekliyle fark yaratıyor. Ücretsiz keşif, ihtiyacınıza göre tasarım, 2 yıl boyunca birebir değişim garantisi ve teknik servis hizmetleri için yol mühendisliği arayın. 0538 767 7071 yolmühendislik.com.tr.
3: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
4: Reklamlar sona erdi.
5: Radyo Ülkü.
6: Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Mersin Büyükşehir Belediyesi Toroslar ilçesinde ulaşım konforunu ve güvenliğini artırmak amacıyla yol yapım, bakım ve onarım çalışmalarını sürdürüyor. Çalışmalar kapsamında 28.800 metre satıya asfalt kaplama, 23.541 metre kare kaldırım ve parke yol imalatı tamamlanırken Güzelyayla Mahallesi Mimar Sinan Caddesi'nde 5.221 ton sıcak asfalt kullanıldı. Büyükşehir Belediyesi kırsal mahallelerde ihtiyaçlar doğrultusunda yol yenileme çalışmalarına devam edecek. Mersin Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı bünyesinde faaliyet gösteren çocuk kampüsleri 2026-2027 eğitim öğretim yılının başlamasıyla birlikte yeni dönem atölye çalışmalarına hazır. Kampüslerde 5-14 yaş arası çocuklara yönelik kodlama, akıl ve zeka oyunları, resim, masal drama, halk oyunları, müzik ve ritim ile fotoğrafçılık atölyelerinde çocukların kişisel, sosyal ve sanatsal gelişimleri destekleniyor. Huzurkent ve Silifke çocuk kampüslerinde ise ayrıca 1-4 yaş arası çocuklara yönelik ebeveyn katılımlı oyun atölyeleri düzenleniyor. Çocukların çok yönlü gelişimine katkı sunan kampüslere başvurular atölye.mersin.ben.tr adresinden yapılabiliyor. Üreticiyi ve üretimi her alanda destekleyen Mersin Büyükşehir Belediyesi, özellikle üretici kadınların tarımsal faaliyetlerine devam etmeleri için destek sunmaya devam ediyor. Elektrik altyapısının sınırlı olduğu kırsal alanlarda faaliyet gösteren üreticilerin enerjiye erişimini artırmak için güneş paneli desteği projesini uygulayan Büyükşehir, böylece kırsalda üretimin sürdürülebilirliğine önemli katkı sağlıyor. Destekten faydalanan yetiştiricilerden birisi olan Habibe Bolat, panel desteğiyle hem elektronik aletlerini kullanıyor hem de gece saatlerinde hayvanlarını görme şansı yakalıyor. MİSKİ Genel Müdürlüğü çevrenin korunması, su kaynaklarının verimli kullanılması ve arıtılmış suyun yeniden değerlendirilmesine yönelik çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Küresel çevre sorunlarına yerel çözümler ortak projesi kapsamında Almanya Bingen heyeti MİSKİ Anamur Atık Su Arıtma Tesisini ziyaret ederek tesisin altyapısını ve uygulamalarını yerinde inceledi. Mersin Büyükşehir Belediyesi sosyal belediyecilik anlayışı doğrultusunda özel beslenme ihtiyacı bulunan çölek hastalarını yalnız bırakmıyor. Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından İhsaniye Mahalle Mutfağı'nda gerçekleştirilen glutensiz ekmek ve un desteğiyle çölek hastalarının hem sağlıklı beslenmelerine hem de ekonomik yüklerinin hafifletilmesine katkı sunuluyor. Çölek hastaları her ay düzenli olarak 16 adet 250 gramlık glutensiz ekmekle 3 kilogram glutensiz un desteği alıyor. Haberlerin detaylarına mersinbel.tr adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardık.

0: Bugün 5 Ekim Pazartesi. Mersin haberlerini sunuyoruz. Mersin Ticaret ve Sanayi Odası'nda seçim heyecanı yaşandı. Seçimlerde 41 meslek grubunda 281 meslek komite asil ve yedek üyesiyle 120 meclis asil ve yedek üyesi seçimi yapıldı. Meclis üyelerinin belirlenmesiyle 9 Ekim tarihinde yeni yönetim kurulu belirlenecek. Mersin Valisi Atilla Toros, 2026 yılında toplam 318 milyar 546 milyon 820 bin TL bedelli 489 projenin bulunduğunu, tamamlanan ve devam eden 344 proje için 2026 yılında yapılan harcamanın ise 22 milyar 642 milyon 350 bin TL olduğunu belirtti. Mersin'de taşkın riskine karşı alınacak önlemler ve yürütülecek çalışmalar Taşkın Koordinasyon Kurulu toplantısında ele alındı. Toplantıda ayrıca olası taşkınlara karşı alınması gereken tedbirler görüşüldü. Mersin'de son bir haftada düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 204 şüpheli yakalandı. 24 kişi tutuklandı. Şüpheli şahısların ikamet ve iş yerleri ile araçlarında yapılan aramalarda 264.438 adet uyuşturucu hap ile 3.392 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Operasyonlarda ayrıca 6 tüfek, 2 tabanca ve 143 tabanca fişeği bulundu. Mersin'de polisin torbacı olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen iki ayrı operasyonda yakalanan 5 şüpheli tutuklandı. Mersin Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında incelenen Mezitli Belediyesi'nin imar dosyalarında usulsüzlükler olduğu ileri sürüldü. Dosyada para karşılığında imar değişikliği yapıldığı, otellerdeki imar aykırılıklarına müdahale edilmediği, aylık 50 bin lira ödeme istendiği ve bir firma temsilcisinden 5 milyon lira rüşvet talep edildiği iddia edildi. Tarsus Ticaret Borsası seçimlerinde adaylar Mustafa Teke ve Veys Avcı'nın oylarının eşit çıkması üzerine hakim gözetiminde yapılan kura çekimi sonucu belli oldu. Borsa seçimini Veys Avcı kazandı. Mersin'de Erdemli Ticaret ve Sanayi Odası'nda gerçekleştirilen başkanlık seçimlerinde mevcut başkan Mustafa Karagöz 9 gruptan 7'sinin oyunu alarak kazandı. Silifke Ticaret ve Sanayi Odası'nın organ seçimlerinin ardından Nurettin Kaynar yeniden yönetim kurulu başkanı seçildi. Mersin'de bir şahıs adınız terör örgütüne karıştı denilerek 435 bin TL dolandırıldı. Şikayet üzerine polisin yaptığı çalışmada 4 şüpheli yakalanıp tutuklandı. Mersin'in Erdemli ilçesinde otomobilin çarptığı yaya Ensar Çolak hayatını kaybetti. Kaza Tırtar mahallesinde meydana geldi. Mersin'in Tarsus ilçesinde hafif ticari araçla motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada ağır yaralanan 32 yaşındaki Emre Karaca 6 gün sonra yaşam mücadelesini kaybetti. Mersin'in Akdeniz ilçesinde denize giren 3 gençten biri boğularak hayatını kaybederken diğer 2 genç çevredeki vatandaşlar tarafından kurtarıldı. Olay Akdeniz ilçesine bağlı Adanalıoğlu mahallesi sahilinde meydana geldi. Mersin'in Mut ilçesinde bir evde çıkan yangın söndürülürken mahsur kalan yaşlı kadın ekipler tarafından kurtarıldı. Yangın ilçeye bağlı Karşıyaka mahallesindeki evde çıktı. Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerimiz dışında ülkemiz genelinde parçalı bulutlu bir hava olacağı tahmin ediliyor. Mersin genelinde de bugün hava parçalı bulutlu, sıcaklık en düşük 18, en yüksek 29 derece olacak, rüzgar güneyden 10 kilometre hızla esecek.
1: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
2: Açıldı, açıldı. Miroğlu Peynir Dünyası Yenişehir'de açıldı.
3: Kaliteli ve uygun fiyatlı peynir çeşitleri Miroğlu Peynir Dünyası'nda. Yöresel peynir çeşitleri, doğal tereyağı, doğal çiftlik sütü, tulum ve kaşar peynirleri.
2: Damak tadınıza göre zeytin çeşitleri
3: Miroğlu Peynir Dünyası'nda.
2: Miroğlu Peynir Dünyası yeni şubesiyle Yenişehir 45 Evler Caddesi'nde.
3: Eski Mezitli Belediyesi alt tarafı Viran Şehir Caddesi'nde.
4: Miroğlu Peynir Dünyası. Sofranızın doğal lezzetleri burada.
3: Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20, 0324 327 80.

0: Metin Baba 1948, bir Metin Okyay markasıdır.
1: Eski yatağını getir, yeni yatağını götür Ergül.
2: Üstelik 3 ay ödemesiz, nakit fiyatına, vade farksız 9 taksit fırsatıyla siz de eski yatağınızı getirin, yeni nesil uyku teknolojisine sahip Ergül yatakları götürün.
1: Her nesil.
3: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında, Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde ve GMK Bulvarı Liva Otel karşısında.
1: Ergül, her nesil.
4: Aydoğdu Otomotiv, benzinli ve dizel araçlarınızın özel servisi.
5: Tecrübemizle arıza onarımında sizlere doğru ve kesin tespit garantisi veriyor. Usta ellerle kendimiz yapıyoruz. Orijinal parça ve işçilik garantisi Aydoğdu Otomotiv'de.
4: Aydoğdu Otomotiv, Sanayi Sitesi Akdeniz Caddesi, Halyolu üzeri numara 10 Mersin.
5: Telefon 235 34 08 0532 494 79 39.
6: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret, fırın durağı Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 0491 0532 580 3589.
7: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
8: Arkadaş Kundura.
9: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
8: Arkadaş Kundura.
10: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
8: Arkadaş Kundura.
11: Arkadaş Kundura yaşat işanında, Arkadaş Kundura üzüm işanında.
12: Gül Narlılar Nur Turizm, otobüs kiralama hizmetinde size her konuda çözümler sunar. 9 koltuktan 57 koltuğa, D2, B2 belgeleriyle yurt içi ve yurt dışı 2+1 modelli araçlarda otobüs kiralamada haklı tercihiniz Gül Narlılar Nur Turizm. Gül Narlılar Nur Turizm, telefonlar 0532 340 5957 0533 384 4290.
13: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 3413.
14: Reklamlar sona erdi.
15: Radyo

Hani böyle yılgın, bıkkın, hayattan keyif alamaz bir hale dönüşür ya. İşte gerek hayatın verdiği, omuzlara yüklediği sorumluluk, gerek iş yerinde yaşanan problemler, gerek insan ilişkileriyle alakalı bir takım sorunlar. Böyle günlerden bir tanesindeyseniz hiç üzülmeyin. En güzel şarkılar ve keyifli konularla neşenizi yerine getirmeyi amaçlıyorum. Bugün de Gül Güne Gül'le başlıyor. Hoş geldiniz.

Bugün size taşıtlardan biraz bahsedeyim istiyorum. Taşıtlarla alakalı çok ilginç bilgiler var elimde. Belki arkadaş ortamlarınızda işe yarayacak bilgiler de diyebilirim. İşte belediye otobüslerindeki bu mindere benzeyen şeyler nedir? Gemilerde neden far bulunmaz? İnsanlar neden yollarını şaşırırlar? Ya da metrodaki koltuklar neden yan yanadır? Yahut otobüs koltuklarındaki döşemeler neden bu kadar zevksizdir? Hepsini konuşalım mı programda? İki güzel şarkının sonrasında birlikte

Gül Güne Gül'le de bugün taşıtlarla ilgili ilginç bilgilerim var demiştim. Özellikle böyle insanın küçüklüğünde arabayla bir yere gideceğiz zaman arka koltukta oturmak bazen can sıkıcı olurdu yani. Ön koltuk kavgası yapılırdı kardeşler arasında. Çünkü camı açmak istediğinizde tam açılmadığını görürdünüz ve sinir olurdunuz, değil mi? Günümüzde artık bu arabalardan çok kalmasa da hala birçok arabada camlar tam açılmayabiliyor. Peki bunun nedenini hiç merak ettiniz mi? Anlatmak istiyorum merak edenler için. Bunun nedeni aslında çok basit. Kimileri yarım açılmasının daha güvenli olduğu için bu camların böyle üretildiğini düşünebilir. Çocukların ya da evcil hayvanların camdan sarkmaması için böyle üretildiği ilk akla gelen fikirlerden bir tanesi olsa da baktığımız zaman bu camların aksine hani bazı araçların arka camlarının tam açıldığını gördüğümüzde bu tezi çürütüyoruz. Arka tekerlekler öndekilere kıyasla kapıya daha yakın bir konumda yerleştiriliyor biliyorsunuz. Arka kapılarda alt kısma doğru kavis biraz daha fazla oluyor anlayacağınız. İşte bu kavisli tasarım nedeniyle de cam aşağı doğru inemiyor. Yani zorlasanız da takıldığını düşünseniz de aslında bu camların açılma kapasitesi bu kadar. Benim otomobilin kapısında kavis olmasına rağmen camım tam açılıyor diyorsanız onun da yanıtı var. Bu kez de kelebek camlar devreye giriyor. Arka tekerlek davlumbazının üzerine konumlandırılan bu kelebek camları kavisin büyük bir kısmını kapatıyor. Böylelikle de bu alan düz kalarak camın tamamen açılmasına olanak tanıyor. Allah'tan eski tasarımlar geride kaldı da bu tip problemlerden kurtulduk, değil mi? Artık arka camların geçmişte tam açılmamasının sebebini de biliyorsunuz. İki güzel şarkının sonrasında birlikteyiz. Bunun gibi birçok gereksiz şeyden bahsedeceğimden emin olabilirsiniz size.

0: güne günle, gün güne günle.
1: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
2: Metin Baba, en baba, helva, en baba, helva, Metin Baba.
3: Kamu ve özelde çalışan anneler ve ev hanımları, çocuğunuzu tam gün bizlere emanet edebilirsiniz. Özel Akdeniz Çocuk Koleji'nde anaokul ve ilkokulda eğitim, yemek, yayın, kırtasiye dahil tek fiyat 180 bin TL. Ortaokulda eğitim, yayın, kırtasiye 170 bin TL. Üstelik 10 ay taksit imkanı. Detaylı bilgi için okulumuza bekliyoruz. Adres Yeni Mahalle 5321 Sokak, Toros Devlet Hastanesi civarı Cebir Koleji binası. İletişim 0532-741-0549.
4: Mersin'in markası Köksal'lar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksal'lar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin Kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133-0531-081-5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
5: Aydoğdu Otomotiv, Volkswagen, Skoda, Seat araç gruplarında arıza tespiti, tamir bakım ve tüm yedek parçaları Aydoğdu Otomotiv'de. Aydoğdu Otomotiv'e gelin, hem cebiniz hem de aracınız rahat etsin. Farkı bizimle fark edeceksiniz. Aydoğdu Otomotiv, Sanayi Sitesi, Akdeniz Caddesi, Hayyolu Üzeri, numara 10 Mersin.
6: Telefon 235-34-08, 0532-494-7939.
7: Aile bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten

0: Ciğerci Doğan'ı bilmeyen, tanımayan, bu lezzetten haberi olmayan yok.
1: Yeryüzünün en lezzetli yeri Ciğerci Doğan Toroslar Anıt Kavşağı'nda. İddialıyız. Bu lezzet, bu kalite sadece bizde. Mersin'i seviyorum. Ciğeri Ciğerci Doğan'da yiyorum.
0: Lezzet durağı Ciğerci Doğan, Doğan Özgişi ile Toroslar Anıt Kavşağı'nda. 0324 321 40 40.
2: En güvenli, en temiz ve sınırsız enerjiyi kendiniz üretebilirsiniz. Ev, iş yerleri, fabrika, bağ, köy, yayla evi, tarımsal sulama, konteyner ve karavanda enerji çözümleri için yol mühendislik, çalışma şekliyle fark yaratıyor. Ücretsiz keşif, ihtiyacınıza göre tasarım, 2 yıl boyunca birebir değişim garantisi ve teknik servis hizmetleri için yol mühendisliği arayın. 0538 767 70 71 yolmühendislik.com.tr.
3: Kaliteyi ucuza satmada lider olan Çetinkaya'da
4: sepetini doldur, kazancını artır.
3: Özel indirimli ürünler sizleri bekliyor.
4: Marmara Birlik 500 gram siyah zeytin 82.90. Yörük süt 600 gram tost peyniri 189.90. Tamek 830 gram domates salçası 69.90. Aqua 16'lı 3 katlı kağıt havlu 169.90.
5: Kalite burada, ucuzluk burada.
6: Ailenizin alışveriş merkezi Çetinkaya.
7: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
8: Reklamlar sona erdi.
9: Radyo Ülke.
10: Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Mersin Büyükşehir Belediyesi Toroslar ilçesinde ulaşım konforunu ve güvenliğini artırmak amacıyla yol yapım, bakım ve onarım çalışmalarını sürdürüyor. Çalışmalar kapsamında 28.800 metre satı asfalt kaplama, 23.541 metrekare kaldırım ve parke yol imalatı tamamlanırken Güzelyayla Mahallesi Mimar Sinan Caddesi'nde 5.221 ton sıcak asfalt kullanıldı. Büyükşehir Belediyesi kırsal mahallelerde ihtiyaçlar doğrultusunda yol yenileme çalışmalarına devam edecek. Mersin Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı bünyesinde faaliyet gösteren çocuk kampüsleri 2026-2027 eğitim öğretim yılının başlamasıyla birlikte yeni dönem atölye çalışmalarına hazır. Kampüslerde 5-14 yaş arası çocuklara yönelik kodlama, akıl ve zeka oyunları, resim, masal drama, halk oyunları, müzik ve ritim ile fotoğrafçılık atölyelerinde çocukların kişisel, sosyal ve sanatsal gelişimleri destekleniyor. Huzurkent ve Silifke çocuk kampüslerinde ise ayrıca 1-4 yaş arası çocuklara yönelik ebeveyn katılımlı oyun atölyeleri düzenleniyor. Çocukların çok yönlü gelişimine katkı sunan kampüslere başvurular atölye.mersin.ben.tr adresinden yapılabiliyor. Üreticiyi ve üretimi her alanda destekleyen Mersin Büyükşehir Belediyesi, özellikle üretici kadınların tarımsal faaliyetlerine devam etmeleri için destek sunmaya devam ediyor. Elektrik altyapısının sınırlı olduğu kırsal alanlarda faaliyet gösteren üreticilerin enerjiye erişimini artırmak için güneş paneli desteği projesini uygulayan Büyükşehir, böylece kırsalda üretimin sürdürülebilirliğine önemli katkı sağlıyor. Destekten faydalanan yetiştiricilerden birisi olan Habibe Bolat, panel desteğiyle hem elektronik aletlerini kullanıyor hem de gece saatlerinde hayvanlarını görme şansı yakalıyor. MİSKİ Genel Müdürlüğü çevrenin korunması, su kaynaklarının verimli kullanılması ve arıtılmış suyun yeniden değerlendirilmesine yönelik çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Küresel çevre sorunlarına yerel çözümler ortak projesi kapsamında Almanya Bingen heyeti MİSKİ Anamur Atık Su Arıtma Tesisini ziyaret ederek tesisin altyapısını ve uygulamalarını yerinde inceledi. Mersin Büyükşehir Belediyesi sosyal belediyecilik anlayışı doğrultusunda özel beslenme ihtiyacı bulunan çölyak hastalarını yalnız bırakmıyor. Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından İhsaniye Mahalle Mutfağı'nda gerçekleştirilen glutensiz ekmek ve un desteğiyle çölyak hastalarının hem sağlıklı beslenmelerine hem de ekonomik yüklerinin hafifletilmesine katkı sunuluyor. Çölyak hastaları her ay düzenli olarak 16 adet 250 gramlık glutensiz ekmekle 3 kilogram glutensiz un desteği alıyor. Haberlerin detaylarına mersinbel.tr adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardık.
8: En yeni şarkılar, en iyi şarkıcılar radyomuzda. Burası Radyo Ülkü.

Belediye otobüslerindeki mindere benzeyen şeylerin ne işe yaradığını biliyor musunuz? Milyonlarca kişinin her gün işe gelip giderken kullandığı otobüslerde bulunan mindere benzer nesneler. Yakınlarıma da sordum, pek çok kişi tarafından bilinmiyor. Bu nesneleri kimileri yaslanmak için kullanıyor, kimileri de eşyalarını koymak için. Ama aslında amacı çok farklı. Hemen anlatıyorum. Türkiye'deki toplu taşıma araçlarında, özellikle de otobüslerde sıkça rastlıyoruz minder benzeri nesnelere. Aslında çok önemli bir işlevi yerine getiriyorlar. Bu nesnelerin çoğu yolcular tarafından işlevselliği bilinmediği için farklı amaçlarla, az önce de söylediğim gibi, kullanılabiliyor. Ama hala bilmeyenler için gerçek amacını söyleyeyim. Tekerlekli sandalyedeki insanların güvenliğini sağlamak. Bu özel tasarımlı düzenekler tekerlekli sandalye yolcularının otobüs içinde sabit kalmasını sağlıyor. Yani bu yapı temelde tekerlekli sandalyeye sahip bireylerin güvenli bir şekilde seyahat etmelerini mümkün kılmak amacıyla tasarlanmış. Engelli yolcular emniyet kemeri ile tekerlekli sandalyelerini bu alana sabitleyip huzurla yolculuk yapabiliyorlar. Yine belediye otobüslerinde ayrıca hem engelli bireyler için hem de bebek arabasıyla yolculuk yapanlar için platformlar da bulunuyor biliyorsunuz günümüzde. Bu platformlarla rahatlıkla otobüse binmek mümkün hale geliyor. Artık öğrenmiş oldunuz.

Gemilerde neden far bulunması hiç merak etmiş miydiniz? Gündelik hayatımızda farlar araçlarımızın temel güvenlik unsurlarından bir tanesi. Ama gemilerde yok. Peki neden olabilir? Hemen anlatıyorum. Gündüzleri araba, motor veya bisiklet sürmek geceye kıyasla biraz daha rahat. Bunun nedeni tahmin edebileceğiniz gibi görüş rahatlığı. Geceleri mesela farlar olmadan yola çıkabilir misiniz? Peki gemiler uçsuz bucaksız denizlerde nasıl farsız yol kat ediyorlardı sizce? Karayollarında yol güvenliği için kritik öneme sahip olan farların gemiler için önem arz etmediğini söylemek yanlış olmayacaktır. Çünkü gemiler böyle bir aydınlatmaya ihtiyaç duymuyorlar. Gemilerde gördüğümüz aydınlatmalar genellikle yalnızca gemiyi tanımlamaya ve yönlendirmeye hizmet ediyor. Gemilerde gördüğümüz kırmızı ve yeşil ışıklar gemilerin yön ve rotalarını belirtmeleri, gemilerin birbirlerini fark edebilmeleri için varlar. Ama bu aydınlatmalar karayolundaki farlar gibi etrafı aydınlatmak veya yol göstermek için tasarlanmamış. Denizde aydınlatmaların işlevi karayollarındakinden biraz daha farklı. Sular karayolları gibi hani belirli şeritler veya engellerle dolu değil biliyorsunuz. İşte bu yüzden de kaptanlar rotalarını haritalar, seyir şamandıraları ve diğer navigasyon araçlarıyla belirliyorlar. Eğer gemilerde farlar olsaydı bu ışıklar yalnızca sınırlı bir alanı aydınlatabilir ve yüzeyinden yansıyarak görüşü kısıtlayabilirlerdi. Üstelik sadece bu da değil, yapay ışıklar diğer gemilerin kaptanlarını şaşırtabilir ve kaza riskini arttırabilir. Gemi kaptanları gece seyahatlerinde ayın doğal ışığından yararlanıyorlar. Ay ışığı zaten gece yolculuklarında gemiler için yeterli bir aydınlatma sağlıyor. Eğer ay ışığı yetersiz olursa da kaptanlar radar gibi artık modern teknolojileri kullanıyorlar biliyorsunuz. Yine bunun yanı sıra tahmin edebileceğiniz gibi kaptanların gece görüşü de oldukça iyi seviyede oluyor. Güneş ışığından tamamen kararan bir ortama geçtiklerinde gözleri çevreye alışarak görmeyi sağlıyor. Son olarak şunu da söylemekte fayda var. Birçok gemi yaban hayatın yaşadığı sulardan geçiyor. Haliyle bu yapay ışık bu canlıların doğal davranışlarını da bozabiliyor. İşte bu nedenle gece yolculuklarında parlak ışıklardan da kaçınıyorlar. Nedense

Güle de bugün taşıtlarla ilgili ilginç bilgilerden bahsediyorum size. Metrolardaki koltukların neden yan yana olduklarını hiç merak ettiniz mi? Merak edenler için bunun sebebi metroların yolcu davranışları üzerine yapılan araştırmalara göre tasarlanmış olması diyeceğim. Öncelikle metrolar genellikle biliyorsunuz yoğun ve hızlı bir indi bindinin olduğu araçlar. Herkesin rahatça oturabileceği kadar geniş bir alan bırakmak yerine daha fazla insanın ayakta seyahat edebilmesi için tercih ediliyor. Metroların otobüs gibi diğer ulaşım araçlarına göre daha hızlı olması amaçlandığından metrolarda koltukların arka arkaya olması demek insanların yerleşme sürelerinin daha uzun sürmesi demek. İnsanlar koltuklara oturmak için çabalarken orta alanda geçirilen süre artıyor. Böyle bir durumda da diğer yolcuların metroya binme süreleri de uzuyor. İşte bu nedenle koltukların yan yana yapılmış olması avantaj. Ayrıca metro seyahatleri genellikle kısa süreli oluyor biliyorsunuz ve yolcular genellikle birkaç durak sonra inecekleri için uzun süre oturmak istemeyebiliyorlar. Kısacası metrolarda daha fazla ayakta durma alanı sunmak ve yolcuların kolayca hareket edebilmesini sağlamak için biraz daha pratik oluyor yan yana düzen. Otobüslerdeki düzenlemeyi düşünün. Her iki tarafa sıralanmış koltuklar nedeniyle sürekli yerinden kalkanlar ve ayakta duran yolcular arasında kargaşa yaşanacaktır. Bu durum indi bindi sürecini yavaşlattığı gibi yolculuk sırasında rahatsızlık da yaratıyor. Sonuç olarak metroların oturma düzeni pratiklik ve hızlı erişim sağlama ihtiyacından doğmuş bir tasarım tercihi diyebiliriz. Bu düzen özellikle böyle İstanbul gibi şehir içi ulaşımın yoğunluğuna ve hızına uygun olarak geliştirilmiş. Böylece yolcuların konforunun ve seyahat süresinin optimize edilmesi amaçlanmış. Peki metrolardaki kapıların neden geniş olduğunu biliyor musunuz? Onu da anlatayım. Yolcu davranışlarındaki gözlemlere göre insanlar metrolarda genellikle çıkış kapısına yakın olan direklerde beklemeyi tercih ediyorlar. Bu nedenle de metro kapıları geniş tasarlanmış.

0: güne güne, gül güne güne.
1: Haber.
2: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Antalya Nest Kongre Merkezi'nde düzenlenen 77. Uluslararası Uzay Kongresi'nin açılış töreninde konuştu. Erdoğan, Türk milleti gök bilimlerinde zengin bir birikime sahip. Göktürk ifadesi dahi milletimizin gökyüzüyle kurduğu güçlü bağın mahiyetini göstermesi açısından yeterlidir dedi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, geçen yılın aynı ayına göre 27,8 puan gerileyen yıllık kira enflasyonu %41,3'e indi. Öncü göstergeler kira enflasyonundaki düşüşün süreceğine işaret ediyor dedi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, TürkSat 7A uydusunun yapımında sözleşme sürecinde olduklarını belirterek, muhtemelen Kasım ayı içerisinde TürkSat 7A'nın sözleşmesini bitirerek üretim sürecine başlayacağız dedi. Silivri cezaevinde hayatını kaybeden eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 12 Eylül'de mezarından alınan örneklerin Adli Tıp Kurumu'ndaki incelemesi tamamlandı. Örnekler incelemenin ardından yeniden kabrine konuluyor. İstanbul'da hakemler dosyası olarak bilinen soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonda gözaltına alınan hakemler Yasin Kol ve Göktuğ Hazar Erel tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Türk sinemasının unutulmaz jönleri arasında yer alan sanatçı Göksel Arsoy 90 yaşında hayatını kaybetti. Arsoy'un ölüm haberini kızı aşkım Arsoy sanal medya hesabından duyurdu. Arsoy paylaşımında "Canım babamı kaybettik, çok üzgünüz" ifadelerini kullandı.
3: Spor.
2: Beşiktaş Kulübü Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu'nda tek aday olarak seçime giren Serdar Adalı kullanılan 3910 oyun 3815'ini alarak 3. kez başkanlığa seçildi. Uluslar A Ligi 4. grup 4. haftasında Portekiz ağırladığı Norveç'i 2-1 mağlup etti. Yeşil Kırmızılılar grup aşamasında yoluna 4-4 ile devam etti. UEFA Uluslar A Ligi'nde 2. grup 4. maçında Hollanda Sırbistan'ı ağırladı. Philips Stadyumunda oynanan maçta kazanan 2-1'lik skorla Hollanda oldu. UEFA Uluslar A Ligi 2. grup 4. hafta maçında Yunanistan'la Almanya golsüz berabere kaldı. Bu sonuçla Yunanistan grubunda yenilmezlik serisini sürdürerek 8 puana, Almanya'da 5 puana yükseldi. Basketbol Süper Ligi'nin 2. haftasında Fenerbahçe sahasında Körfez Basket'i 85-84 mağlup etti.
3: Para piyasaları.
2: Serbest piyasada gram altın 6535 lira 92 kuruş, Amerikan doları 49 lira 9 kuruş, euro 55 lira 31 kuruş, sterlin 65 lira 11 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 102 dolar 98 sent, bir bitcoin 86235 dolardan, Borsa İstanbul Birleşik Endeksi 12.270 puandan işlem görüyor.
3: Hava durumu.
2: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu. Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'yla Muğla, Mersin, Konya, Nevşehir, Niğde, Osmaniye, Kayseri, Sivas, Tokat çevreleri ve Antalya'nın batı ilçelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Güneydoğu Anadolu'nun batısı, Malatya ve Elazığ'ıyla Hatay ve Osmaniye çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarının ülkemiz genelinde mevsim normalleri altında seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.
1: Haber.
4: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
5: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin. Hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13. Reklam.
6: Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20, 0324 327 88 99.
7: Açıldı, açıldı. Miroğlu Peynir Dünyası Yenişehir'de açıldı.
6: Kaliteli ve uygun fiyatlı peynir çeşitleri Miroğlu Peynir Dünyası'nda. Yöresel peynir çeşitleri, doğal tereyağı, doğal çiftlik sütü, tulum ve kaşar peynirleri.
7: Damak tadınıza göre zeytin çeşitleri
6: Miroğlu Peynir Dünyası'nda.
7: Miroğlu Peynir Dünyası yeni şubesiyle Yenişehir 45 Evler Caddesi'nde.
6: Eski Mezitli Belediyesi alt tarafı Viranşehir Caddesi'nde.
8: Miroğlu Peynir Dünyası, sofranızın doğal lezzetleri burada.

0: Metin Baba 1948, bir Metin Okyay markasıdır.
1: Eski tığını getir, yeni tığını götür Ergül.
2: Üstelik 3 ay ödemesiz, nakit fiyatına, vade farksız 9 taksit fırsatıyla siz de eski yatağınızı getirin, yeni nesil uyku teknolojisine sahip Ergül yatakları götürün.
3: Her nesil.
4: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında, Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde ve GMK Bulvarı Liva Otel karşısında.
3: Ergül, her nesil.
5: Denax'ın sağlam ve güçlü yeni modelleriyle tanışın. Kısa şasi, ekstra uzun şasi kamyonetler, tek teker, çift teker ve panel van seçenekleriyle tam 9 farklı model Denax ticari araçlarda.
6: Citroen, Peugeot, Opel grubu 1.2 PureTech motorda yağlı kayış değişimi Aydoğdu Otomotiv'de. Servis deneyimli, güvenli ve hızlı servis Aydoğdu Otomotiv adres. Sanayi Sitesi, Akdeniz Caddesi, Halyolu üzeri numara 10 Mersin.
4: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış.
6: Servis Aydoğdu Otomotiv adres. Sanayi Sitesi, Akdeniz Caddesi, Halyolu üzeri numara 10 Mersin.
4: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evi.

0: Açalım ya da isteyin biz gönderelim. Çay kahve eşliğinde alışverişinizi yapın.
1: Can Babalar Çarşı Üçler Kafe Manav. Yahya Can Baba. Alo sipariş 0530 922 3324. canbabalar.com.tr. Ürünleri ve kaliteyi Can Babalar Çarşı Üçler Instagram adresimizden görebilirsiniz.
0: Adres: Limonluk Mahallesi Emniyet Müdürlüğü Karşısı Hazreti Hızır Camii yanı Yenişehir Mersin. Dayanılmaz tantuni lezzeti, Mersin'in incisi, Türkiye'nin tantunicisi Şişko Tantuni.
2: Yıllardır değişmeyen lezzet, yıllardır değişmeyen kalite, lezzeti ve sunumuyla Şişko Tantuni.
0: Aileniz ve misafirlerinizle sizleri ağırlamaktan mutluluk duyarız.
2: Şişko Tantuni, Kuşimato Sokağı'nda.
0: Sipariş hattı 239-0140, 239-0140, Yenişehir Mersin.
3: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 3413.
4: Reklamlar sona erdi.
5: Radyo

Gülgüne Gül'le de birlikteyiz bu güzel şarkının hemen sonrasında. Taşıtlarla ilgili ilginç bilgiler vermeye devam ediyorum size. Otobüs koltuklarındaki döşemelerin neden çok can sıkıcı olduğunu hiç merak ettiniz mi? Aslında önemli bir amacı var. Toplu taşıma araçlarında sıkça karşımıza çıkan koltuk döşemelerinin rengi. Genelde mavi olur ya da böyle kahverengi olur. Saçma sapan bir desene sahip olur. Değil mi? Gözümüze çirkin gelir genelde desenler. Bilgisayar algoritmaları aracılığıyla tasarlandığını söylesem size şaşırırsınız belki de. Yani insanların tercihinden ziyade algoritmayla desenlere karar veriliyor. Neden tek renk değil, neden bu kadar karışık ve göz yoran renkler ve desenler seçiliyor peki derseniz? Çünkü buradaki amacın üzerindeki lekelerin gözükmemesini sağlamak olduğunu söyleyebilirim size. Bu başımızı ağrıtacak derecede karman çorman desenler bir illüzyon yaratıyor.

böylelikle de bizler koltuklardaki lekelere, yırtıklara, kirlere, tozlara dikkat etmiyoruz. Her gün yüzlerce yolcu bu otobüsleri kullanıyor biliyorsunuz. Hal böyle olunca da koltuklar epey kirleniyor. Eğer bu illüzyon taktiği kullanılmasaydı bu koltukların yüzünün sık sık değiştirilmesi gerekecekti. Bu da belediyelere, şirketlere ek masraf demek. İlk olarak 1930'larda Londra'daki otobüslerde kullanılmış, biliyor muydunuz? Bu özel kumaşlar oldukça sert yapıda ve dayanıklıymış o dönemlerde de. Bu kumaşlar nefes almasının yanı sıra her mevsimde de kullanılması rahatmış. Ayrıca kiri derinliklere hapsediyormuş ve yangın sırasında alevlerin yayılmasını önlemeye de yardımcıymış. Son olarak bu özel kumaşlar suya dayanıklı olduklarından koltuğa su döküldüğünde kısa bir sürede kuruduğunu da söyleyeyim.

Taksilerin neden sarı renkte olduğunu hiç merak etmiş miydiniz? Hemen anlatmak isterim. Taksi tarihine göz attığımızda sarının trafikte kolayca görünür olması ve güven simgesi olarak kabul edilmesi gibi nedenlerle tercih edildiğini görüyoruz. Sarı taksiler kalabalık arasında da uzaktan da görülebiliyor. Ayrıca sarı renk biliyorsunuz güven ve profesyonellikle ilişkilendirilir ya. Yolcular şoförünü hiç tanımadıkları arabalara binseler de güvende olduklarını hissediyorlar bu psikolojik taktikle. Amerika'da ilk taksiler kırmızı ve yeşil renkteymiş aslında. 1907'de iş adamı Henry Allen Fransa'dan New York'a taksimetreli kırmızı ve yeşil araçlar ithal ediyor ve şehrin ilk taksimetreli taksi filosunu kuruyor. Ancak sadece bir yıl sonra şoförler ücretlerini protesto etmek için iş bırakıyorlar. Bu da rekabetin artmasına yol açıyor. Taksi şirketi sahipleri filolarını artık farklı renklerle boyayarak kendilerini diğerlerinden ayırmaya çalışıyorlar. Kahverengi, beyaz, siyah, kırmızı ve kareli gibi çeşitli renklerde taksiler ortaya çıkıyor. Ancak sarı renkli taksilerin popülaritesi hızla artıyor. Albert Rockville New York'ta sarı taksi şirketini kuruyor ve John Hertz'in sarı taksi şirketi de Chicago'da faaliyete geçiyor. Bir bilim insanı taksilerin tarihini detaylı bir şekilde incelediği çalışmalar yapıyor. Taksilerin sarıya dönüşümü bu araçların daha kolay fark edilmesini sağlamış ve bu da müşteri çekmede büyük bir avantaj sağlamış. Bilim insanının bir diğer teorisine göre de sarı renkte olup taksi olmayan çok az araba var. E tabi taksilerin neden sarı renk olduğuna dair pratik bir bakış açısı da getiriyor galiba bu sonuç bize.

Taşıtlarla ilgili ilginç bilgiler vermeye devam ediyorum size. Traktörlerin arka tekerleklerinin neden ön tekerleklerden daha büyük olduğunu hiç merak etmiş miydiniz? Ben sizler için merak ettim ve hiç üşermedim, araştırdım. Hemen anlatmak istiyorum müsaadenizle. Tarlaların efendisi olarak kabul edilen traktörler tarım işlerini biliyorsunuz büyük ölçüde kolaylaştırırlar. Daha az insan gücüyle çok geniş arazileri işleyebilmenizi sağlarlar. Peki tekerleklerin farklı boyutlarda olmasının nedeni ne olabilir dediğinizi duyar gibi oldum. Hemen söyleyeyim, birinci nedeni güçlü çekiş. Traktörler genellikle arkadan itişli araçlar oldukları için motorun gücü büyük ölçüde arka tekerleklere iletiliyor. Arka tekerleklerin büyük olması traktörün en zorlu arazilerde bile etkili bir şekilde hareket etmesini sağlıyor. Bu lastikler özellikle yumuşak ve çamurlu zeminlerde traktörün batmasını engellediği gibi çekiş gücünü de arttırıyor. İkinci nedense düşük patinaj. Arka tekerleklerin geniş yüzeyinin olması traktörün zemine daha iyi tutunmasını sağlıyor. Lastiklerin büyük dişleri sayesinde de hareket ederken patinaj yapmasını önlüyor ve traktörün yumuşak topraklarda bile rahatça ilerlemesini sağlıyor. Üçüncü nedeni de söyleyeyim. Ağırlık dağılımı. Motoru biliyorsunuz genellikle bu araçların hep ön taraftadır. Bu da ağırlığın ön tarafa yayılmasına neden oluyor. Büyük arka tekerlekler bu ağırlığı dengeliyor. Dördüncü ve en önemli nedenlerden bir tanesi de toprak koruma. Büyük arka tekerler traktörün ağır yükünü daha geniş bir alana yayarak toprağın aşırı böyle sıkışmasını önleyebiliyor. Bu da toprağın sağlığını koruyor ve bitkilerin sağlıklı bir şekilde büyümesini destekliyor. Peki neden ön tekerler de büyük değil dediğinizi duyar gibiyiz. Çünkü ön tekerlerin de küçük olmasının başlıca birkaç tane nedeni var. Büyük tekerlekler küçükleri kadar çevik değil. Küçük ön tekerlekler traktörün daha kolay ve hızlı manevra yapmasını sağlıyor. Keskin dönüşler yapabilmesi ve dar alanlarda hareket edebilmesi iş verimliliğini arttıran bir faktör biliyorsunuz. Diğer bir nedense görüş açısının olması. Büyük tekerler önümüzde büyük bir engel oluşturabiliyor ve görüş alanını daraltabiliyor. Küçük ön tekerler sürücünün daha geniş bir görüş açısına sahip olmasını sağlıyor. Tabii bir de bunun maliyet tarafı var. Tahmin edersiniz ki büyük lastikler genellikle biraz daha pahalılar. Traktörlerin ön tekerlerinin küçük olması maliyetleri de düşürüyor elbette. Arka tekerlerin büyük olması yeterince işlevsel olduğundan öndeki küçük lastikler bu tasarrufu

0: Gülle, gül güne gülle.
1: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin. Hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13. Reklam.
2: Kamu ve özelde çalışan anneler ve ev hanımları, çocuğunuzu tam gün bizlere emanet edebilirsiniz. Özel Akdeniz Çocuk Koleji'nde anaokul ve ilkokulda eğitim, yemek, yayın, kırtasiye dahil tek fiyat 180 bin TL. Ortaokulda eğitim, yayın, kırtasiye 170 bin TL. Üstelik 10 ay taksit imkanı. Detaylı bilgi için okulumuza bekliyoruz. Adres Yeni Mahalle 5321 Sokak Toros Devlet Hastanesi civarı Cebir Koleji binası. İletişim 0532 741 0549. Metin Baba, en baba, helva,
3: en baba, helva, Metin Baba. Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199. 0555 671 1199.
2: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret Fırın Durağı Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 0491 0532 580 3589.
4: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
5: Arkadaş Kundura.
6: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
5: Arkadaş Kundura.
7: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
5: Arkadaş Kundura.
8: Arkadaş Kundura Yaşat İşanında, Arkadaş Kundura Üzüm İşanında.
2: En güvenli, en temiz ve sınırsız enerjiyi kendiniz üretebilirsiniz. Ev, iş yerleri, fabrika, bağ, köy, yayla evi, tarımsal sulama, konteyner ve karavanda enerji çözümleri için yol mühendislik çalışma şekliyle fark yaratıyor. Ücretsiz keşif, ihtiyacınıza göre tasarım, 2 yıl boyunca birebir değişim garantisi ve teknik servis hizmetleri için yol mühendisliği arayın. 0538 767 70 71 yolmühendislik.com.tr.
3: Konya'nın meşhur lezzeti etli ekmek ve kuzu tandır, Limonlu'dan sonra artık Mersin'de. Buhara Etli Ekmek, yeni adliye binası arkası B kapısı sokağında enfes lezzetleriyle hizmet vermeye devam ediyor. Trendyol, Yemek Sepeti, Getir, Migros Yemek üzerinden de sipariş verebilirsiniz. Buhara Alo Paket 0324 521 33 22 0543 197 22 42 Akdeniz Mersin. Ücretsiz otoparkımız mevcuttur.
9: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
1: Reklamlar sona erdi.
10: Radyo Ülke.
11: Mersin'in en çok dinlenen radyosu.
10: Radyo

Uçaklarda sıcak havlunun neden verildiğini hiç düşünmüş müydünüz? Cevabı bilmeyenler için anlatmak isterim. Uçak yolculukları sadece ulaşım değil, aynı zamanda yolculara özel bir deneyim sunmayı hedefleyen bir süreç biliyorsunuz. Dolayısıyla havayolu şirketlerinin genel olarak tüm yolculara sunduğu bazı hizmetler var. İşte bagaj hakkı, yemek ve içecek, sağlık hizmetleri bunlardan sadece birkaç tanesi olarak sayılabilir. Bunların yanı sıra bazı havayolu şirketleri yolculara ek hizmetler de veriyor biliyorsunuz. Biraz daha fazla para verdiğinizde. Mesela havayolu puanları, özel salonlar, ücretsiz eğlenceler. Yolcular diğer uçuşlarında havayolu puanlarıyla avantajlı biletler alabiliyorlar. Premium yolcular için özel salonlarda ücretsiz televizyonlar, Wi-Fi gibi hizmetlerden yararlanılabiliyor. Uzun uçuşlarda film, müzik, oyun gibi alternatiflerde eğlenceli vakitler geçirilebiliyor. Gelelim sıcak havlu detayına. Az önce saydığım tüm hizmetlere ek, kimi zaman bazı havayolu şirketleri de sıcak havlu ikram ediyor. Özellikle de işte VIP'de biliyorsunuz. Uçuş sırasında verilen sıcak havlular yolculara rahatlık ve hijyen sağlamak amacıyla sunuluyor aslında. Bu jest aynı zamanda havayolu şirketinin yolcu memnuniyetini arttırma çabasının da bir parçası. Sıcak havlular yolcuların uçuş boyunca kendilerini daha ferah ve özel hissetmelerine yardımcı oluyor. Havayolu şirketlerinin sunduğu böyle küçük ama etkili detaylar yolcular arasında her zaman olumlu bir izlenim bırakır biliyorsunuz. Uçaklarda uzun saatler boyunca oturmak ve seyahat etmek bazen yorucu olabiliyor. Sıcak havlu yolcuların bu süreçte kendilerini biraz daha rahat ve ferah hissetmelerine yardımcı oluyor. Yüz ve ellerini temizleyen yolcular uçuşları boyunca daha konforlu bir deneyim yaşıyorlar. Sonra uçak kabinleri birçok yolcunun bir arada bulunduğu bir ortam biliyorsunuz. Hijyen önlemleri de önemli. Sıcak havlu yolcuların uçuş öncesinde veya sırasında, yemek öncesi ya da sonrasında ellerini temizlemelerine ve hijyenlerini korumalarına da yardımcı oluyor. Yolculara hoş geldin jesti olarak da sunulabiliyor bazı şirketlerce ve havayolu şirketinin misafirperverliğini gösteriyor. Bu küçücük dokunuş yolcuların havayolu şirketine karşı olumlu bir izlenim edinmelerini de sağlayabiliyor. Tabii artık ekonomi sınıflarında böyle jestlerle karşı karşıya kalınmıyor biliyorsunuz.

Taşıtlardan bahsediyorum dedim ama yürüyen merdivenlerin yanlarındaki fırçaları da anlatmak istiyorum size. Onlar da küçük taşıtlar sayılabilir sonuçta bize. Bir yerden alıp bir yere götürüyorlar değil mi? Bu yürüyen merdivenlerin yanındaki fırçaların ne işe yaradığını hiç merak etmiş miydiniz? Hastaneler, alışveriş merkezleri, işte metro, otobüs durakları, sürekli olarak kullanılan yürüyen merdivenler de gözünüze mutlaka çarpmıştır. Belki de amacının ne olduğunu merak etmiş de olabilirsiniz. Aslında güvenlik önlemi diyebilirim. Genellikle biliyorsunuz ayakkabıları temizlemek için kullanıldığı düşünülse de bu fırçaların asıl işlevi teknik bir koruma görevi üstlenmeleri. Yürüyen merdivenin yan panelleriyle arasına düşebilecek herhangi bir nesnenin sıkışmasını engellemek için tasarlanıyorlar. Bu sayede mekanizmanın sorunsuz çalışmasını sağlayarak güvenliği arttırıyorlar. Bu fırçalar sürekli olarak yan panelleri süpürerek basamaklarda biriken toz ve çöplerin mekanizmanın içine düşmesini önleyerek yürüyen merdivenin uzun ömürlü ve güvenli bir şekilde çalışmasını sağlıyor. Aksi takdirde biriken maddeler zamanla mekanik parçaların çalışmasını engelleyebiliyorlar ve güvenlik riski oluşturabiliyorlar. Yürüyen merdivenlerde fırçaların bulunması sadece mekanizmayı korumakla kalmıyor. Aynı zamanda kullanıcıların giysilerinin veya aksesuarlarının sıkışmasını da önleyerek potansiyel tehlikeleri minimize ediyor. Bu detaylar yürüyen merdivenlerin güvenliği ve kullanımı açısından oldukça da önemliler. Aklınızın bir köşesinde

0: güne gülle, gül güne gülle.
1: En hit şarkılar, eğlendiren konular, hayata dair ders veren masallar, kahkahalarla aralar hepsi bir aradalar.
0: Gülü kaçıranlar bin pişman.

0: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
1: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yol. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
2: Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20, 0324 327 80

0: Metin Baba 1948, bir Metin Okyay markasıdır.
1: Tenax'ın sağlam ve güçlü yeni modelleriyle tanışın. Kısa şasi, ekstra uzun şasi kamyonetler, tek teker, çift teker ve panel van seçenekleriyle tam 9 farklı model Tenax ticari araçlarda.
2: Eski yatağını getir, yeni yatağını götür
3: Ergül. Üstelik 3 ay ödemesiz, nakit fiyatına, vade farksız 9 taksit fırsatıyla siz de eski yatağınızı getirin, yeni nesil uyku teknolojisine sahip Ergül yatakları götürün.
4: Her nesil.
5: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında, Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde ve GMK Bulvarı Liva Otel karşısında.
4: Ergül, her nesil.
6: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
7: Arkadaş Kundura.
8: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
7: Arkadaş Kundura.
9: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
7: Arkadaş Kundura.
10: Arkadaş Kundura yaşat işanında, Arkadaş Kundura üzüm işanında.
11: Aile bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten

0: Dayanılmaz tantuni lezzeti, Mersin'in incisi, Türkiye'nin tantunicisi Şişko Tantuni.
1: Yıllardır değişmeyen lezzet, yıllardır değişmeyen kalite, lezzeti ve sunumuyla Şişko Tantuni.
0: Aileniz ve misafirlerinizle sizleri ağırlamaktan mutluluk duyarız.
1: Şişko Tantuni, Kuşimato Sokağı'nda.
0: Sipariş hattı 239-0-140. Yenişehir Mersin.
2: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 3413.
3: Reklamlar sona erdi.
4: Radyo Ülke. Radyo Ülke.
5: Dinlediğiniz bu program tekrar yayınıdır.
4: Radyo Ülke.
0: Mersin'in en uzun soluklu radyo programı Yerel Güncem, Mersin'in gündemini belirliyor.
6: Saat 11:18'de sizlerleyiz.
5: Radyo Ülke'de Yerel Gündem'e başlıyoruz. Ben Serkan Tultak. Bugün Hediye Erol ile birlikteyiz. Merhabalar, hoş geldin.
7: Merhaba, hoş bulduk.
5: Evet, Mersin'i gündemi paylaşacağız. Neler var, neler yok onları konuşacağız. Tabii bir yanda Mersin Ticaret ve Sanayi Odası'nın seçimleri vardı. İlçelerde de, bazı ilçelerde de yine aynı şekilde seçimler vardı. O da seçimleri, organ seçimleri. Ve ardından 3 belediye başkanının gözaltına alınması, adli sürecin devam etmesi, işte baktığın zaman savcılıktan gelen iddianameler ve ihalelerle ilgili yapılan tespitler gibi bir sürü konu var.
7: Mersin yine Türkiye'nin göbeğinde, gündeminde, evet, en evet. Başta belediyelere yönelik yolsuzluk operasyonuyla bu gündem olma meselesinin o kadar farklı bir yönleri, boyutları var ki yani her şey iç içe geçiyor.
5: Evet.
7: İşte bir yandan belediyelere yolsuzluk operasyonu diyoruz. Bir yandan Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde bir genel başkanlık iddiası, yarışı diyoruz. Diğer yandan Butlancı yönetimi kabul edip içinde kalıp işte oradan bir genel başkanlığa yürüme sevdası varken yeni parti ne olacak diyoruz. Bugün mesela adli önüne desteğe yeni parti de belli bir noktadan buluşup 3 belediye başkanına gidecek. Ama yani yeni partiye geçtiler mi? Hayır, geçmediler ki zaten yeni parti Ahmet Serkan Tunceli Meclisi belediye başkanı ihraç da etti. Hatırlayalım, evet, evet. Bunu hatta hani bırakın partili olmayı, ihraç etti. İhraç edilen başkana desteğe gidiliyor. Burada da talep şu, adalet. Yani adalet terazisinin doğru bir şekilde sağlanması talebiyle aslında bu yapılıyor. Da mesele şu arkadaşlar. Mersin bu işin neresinde? Şehir olarak Mersin bu işin neresinde? Siyasete yine kurban ediliyor Mersin. Bakın hafta sonu yüreğimiz ağzımızdaydı. Yağmur yağdı mı, yağacak mı, taşkın mı olur, sel mi olur? İşte bir yandan mahallelik kurumlar toplantı yaptılar. Elimiz böğrümüzde, bekliyoruz açıkçası, işte yağmur yağarsa sel olur mu? Olur korkusuyla yaşıyoruz çünkü. Çünkü şehrin altyapısına güvenmiyoruz. Çünkü şehre güvenmiyoruz. Çünkü şehre yapılanlara güvenmiyoruz. Çünkü şehri yönetenlere karşı bir kaygımız, endişemiz var. Çünkü bu işlerin doğru yapıldığına inanamıyoruz. Çünkü görüyoruz kapımızın önünü, sokağımızı, arabamızı koyduğumuz caddeyi, yürüdüğümüz, geçtiğimiz, iş yerimize gittiğimiz bölgeyi, semti. Güvenemiyoruz çünkü yapılan işlere. Hani sadece sen veya ben değil, sokağa çıkalım, şehir anlamında, Mersin'in sorunları anlamında kime mikrofon uzatsak aynı bizim konuştuğumuz konuları size arka arkaya sayar. Şehrin sorunları var. Yıllardır çözüm bekleyen sorunları var ve çözülmüyor. Mersin, geçen hafta da söyledik, siyasetle konuşuluyor, siyasetle gül kaybediyor, siyasete kurban ediliyor adeta. Yani Perşembe günü Büyükşehir Belediyesi, Mezdi Belediyesi, Yenişehir Belediyesi'ne yapılan operasyonlar sonrasında bir kez daha aynı bataklığın içinde debelendik. Siyaset bataklığının içerisinde debelendik. Aynı gün Tarsus Meclisi iptal edildi. Yeterli çoğunluk sağlanamadı gerekçesiyle. Ama Toroslar Belediye Meclisi yapıldı mesela. Hı hı. Ve yani yine siyasete boğularak, yine hizmetten, hizmet kavgasından, hizmet tartışmasından uzak siyasi bir bataklığın içinde debelendik. Siyaset bataklığının içerisinde debelendik. Aynı gün Tarsus Meclisi iptal edildi. Yeterli çoğunluk sağlanamadı gerekçesiyle. Ama Toroslar Belediye Meclisi yapıldı mesela. Hı hı. Ve yani yine siyasete boğularak, yine hizmet

0: doğrudan hayatı etkiliyor, yaşamı etkiliyor, ekonomimizi etkiliyor. Sadece siyasi sahiplerle, inançlarla, davalarla, güdülerle, kavramlarla bu belediye başkanları suçsuzdur, suçludur, aklansınlar, aklanmasınlar, bırak, yani bu kavgaların iktidarın ekmeğine yağ sürmekten çok öteye gittiğini düşünmüyorum Serkan. Sabah ben de bir adliyenin önünden geçtim erken saatte bakmak için. Biliyorsun belediye başkanları adliyedeki ifade işlemleri devam ediyor. Emniyetin ardından adliyeye sevk edildiler. 59 kişi. Şöyle bir baktım etrafıma. Belediye çalışanlar var. Tanıyoruz artık sen de ben de. Hani bu tarz kitlesel buluşmalarda, hareketlerde simaları biliyoruz artık.
1: Evet.
0: Belediye çalışanlarının ne işi var mesai saatinde?
1: Ne işi var değil aslında, bildiğin sorunun cevabı belli yani, bildiğin şeyi soruyorsun.
0: Oraya
1: aslında
0: getiriliyorlar, evet. Zorla götürülüyorlar.
1: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Mersin ziyaretinde belediye önünde yaptığı konuşmada önünde 10 binler yoktu. 1500-2000 kişi vardı. Hepsi yine belediye çalışan, hepsi belediye otobüsleriyle taşınmış. Evet. Ve bir o kadar şirket aracı, kiralık araç.
0: Aynı şekilde benim evim adliyeye çok yakın arkadaşlar. Belediye araçları ara sokaklarda park etmiş durumda. Üzerinde kocaman belediyenin ismi yazılı, logolu, resmi plakalı araçlarının orada ne işi var? Biz çalışmayacaksak, yani sistemi kitleyeceksek, sistem kitlenecekse, sadece başkanların adli süreçlerine odaklanacaksak bu şehir nasıl yaşamaya devam edecek bir yandan? Peki bir yandan biz iddiamızı nasıl haklı çıkartacağız? Biz çalışıyorduk ama çalışmamız engellendi deniliyor ya. Bu mu çalışmak oluyor şimdi? Sorunlarımız çözülmüyor. En ufak bir kriz anında ya da gösteri anında ya da şov anında belediye çalışanlarını en önde görüyoruz. Yapmayın Allah aşkına. İl başkanı şöyle bir ifade kullandı adliye önünde röportaj verirken gazetecilere. Canlı yayında da tekrarı var. Hayal ürünü, hayalimizde bile canlanamayacak iddialar var diyor. İddianame için, suçlamalar için. Yani gülsem mi, ağlasam mı bilemedim. Şimdi tabii ki de masumiyet karinesi gereği yıpratma siyaseti adına ben burada çok fazla suçlamalara değinmek istemiyorum. O konuya girmek istemiyorum. Şu anda adli tespit olarak yansıyan, kamuoyuna yansıyan, basında da yer bulan 13 ihaleyle ilgili bazı açıklamalar var. Savcılık nezdinden de yapılan resmi açıklamalar.
1: Zaten gazeteler ya da duyarlı insanlar dikkat ediyorsan iddia diyor.
0: Tabii.
1: Yani
0: tabii.
1: Kesin bir dil
0: hüküm
1: değil.
0: Hüküm yok zaten.
1: Tabii
0: şu
1: ki
0: anda.
1: Kesin bir dil
0: ama
1: değil zaten.
0: Ama savcılık da diyor ki şu suçlamaya istinaden
1: evet
0: aldık diyor. Bakın şunların ifadeleri var deniliyor. Şu kişiler şunun ifadesini verdi. Şunu söyledi. Biz de bunun üzerine harekete geçtik diye belirtiyor zaten savcılıkta. Bir tane iddiaya dikkat çekip hayal ürünü dediği için il başkanı. Büyükşehir Belediye Başkanı'nın şirketinde çalışan bir şahıs Mersin Büyükşehir Belediyesi Makine İkmal Dairesi'ne alınıyor. Nasıl oluyor bu iş? Bunun hani nasıl hayal peki bu? Nasıl hayal ürünü olabiliyor böyle bir şey?
1: Biraz geriye gidelim mi?
0: Gidelim.
1: Haberci gazetesine neden saldırdılar?
0: Bunları yazdığı için, bu iddiaları dile getirdiği için.
1: Hayal ürünü mü yazdın sen?
0: Hayır, hayal ürünü yazmadım işte. Bu iddiaları yazdım. Gözaltına alınanlar arasında...
1: Bakın bu yıllar evvel olmuş bir olay.
0: Tabii gözaltına alınanlar arasında Sayın Başkan'ın yakın akrabaları var. Tespitli, ben demiyorum. Resmi devletin makamları söylüyor bunu. Biz bunları zamanında yazdığımız için bize saldırıldı arkadaşlar. Bunlar yeni değil ki. Bu operasyon, ikinci dalga operasyonu Mart ayında yapılan... Operasyonda Büyükşehir Belediyesi özel kalemi tutuklandığında ne dediler? Bizimle ilgisi yok bir belediye çalışana diye Sayın Başkan ismi bile anmayarak en yakınındaki ekibindeki milletvekilliği döneminden beri yanında olan kişiyi sırtını döndü. Belediyeyle alakası yok, bizimle alakası yok. Bir belediye çalışanının yaptığı bir şey denilerek lanse edildi olay. Üstlerine alınmadılar. Yani senin yanındaki en yakınındaki odasına özel şifreyle girilen bir şahıs bir takım iddialara konu oluyor. Yolsuzluklara, rüşvete konu oluyor. Tespitler var, çok çarpıcı iddialar var, raporlar var ortada. Annesine kadar uzanıyor hatta bu iddialar, mal varlığı iddiaları. Ve sen diyorsun ki benim haberim yok, ben duymadım, ben görmedim, ben bilmiyorum. Bizim ne alakası yok? Bunlar bu belediyede oluyor ama. O adam oradayken oluyor. Haberin yoksa da çok büyük bir sorun. Hani şehir sana emanet. Değil mi? Yetimin hakkı sana emanet. Devlet sana emanet. Senin haberin yoksa da bu bir sorun diye o zaman da söylemedik mi? Ben

0: suçsuzsun veya suçsuzsun demiyorum ama kriz yönetemiyorsunuz, süreç yönetemiyorsunuz. Hak, hukuk, adalet böyle aranmaz. Onu anlatmaya çalışıyorum. Sen haksız bir şekilde hak istiyorsun, adalet istiyorsun. Belediye çalışanlarının adli önünde ne işi var? Belediye çalışanlarının Kılıçdaroğlu geldiğinde belediye önünde ne işi var? Ve deniliyor ki işte halk burada. Vallahi bakıyorum, ben de orada gözlem yapıyorum. Halk orada değil. İlçe başkanlarınız, il başkanınız, yöneticileriniz, şirketlere atadığınız STK'ların temsilcileri, belediye iştiraklerinden faydalanan bir takım isimleri görüyorum ben orada.
1: Bir de getirebildiniz bazı
0: yabancı belediye çalışanları. Yabancı yok. Ha, evet. Sen ben bizim oğlan derler ya. Yani yabancı yok orada.
1: Şey çok soruldu. Yeni parti destek olacak mı? Kılıçdaroğlu geldiğinde işte gelecek mi? Yeni partililer diyeyim. Ama muhtemelen gelmediler.
0: Gelmediler. Bir mesafe konmaya çalışılıyor ama konamıyor da. Mesela bugün onlar da bir yürüyüş başlatıp adliye önüne gidecekler. Şoförler odasından saat 11 gibi. Onlar da bir adalet hani çağrısıyla bunu yapıyorlar ama tam da merkezine de oturmuyorlar zaten. Hani öyle bir sahiplenme şeyi de yok şu anda. Ama şu çok bariz Serkan ya. Ya eğri oturalım, doğru konuşalım. Ben lafı gevelemeyi sevmiyorum, beceremiyorum, hoşlanmıyorum. Sokağa inenler, bu hayal ürünü diyenler, ne bileyim bu sözde kitle hareketi yaratmaya çalışanlar. Vahap Seçer'in ekibi dediğimiz insanlar. Ne CHP ile doğrudan, ne yeni partiyle, yeni ya da ne siyasetle ya da şehrin geneliyle, kamuoyla.
1: Başkan
0: ve
1: onlar orada.
0: Evet. O kesin. Başkanın ekibi bu ekip. Sahadaki şu an sokaktaki ekip başkanın ekibi. Kemal Kılıçdaroğlu geldiğinde de başkanın ekibi oradaydı. Yani yine bu CHP değildi. Yine halk değildi. Adalet isteyenler değildi. Vahap Seçer'e yakın. Vahap Seçer'in ekibi denilebilecek kesim şu anda sahada. Yani burada yeni partiyi de çok fazla geride özellikle görüyoruz. Dem zaten gerinin gerisinde, yani yok neredeyse. Kitlesel bir muhalefet hareketi şu anda tam olarak Mersin'de yok, görünmüyor. Yani buna kim var derse doğruyu söylememiş olur, yanıltıcı bilgi vermiş olur bana göre. Kitlesel bir muhalefet hareketi böyle olmaz çünkü. Bu şekilde değil, belediye arabalarıyla değil, belediye işçileriyle olmaz, yapmayın. Belki ilk iki gün neredeydiniz? Niye sesiniz çıkmadı? Neyi beklediniz? Yani Zeydan Karalar alındığında Adana 3 gün belediyenin önünde yattı. Belediyenin önünden ayrılmadılar. Ama burada ilk 2 gün Kemal Kılıçdaroğlu geleceği güne kadar dikkat çekersek yani ses seda yoktu.
1: Teşkilatlanmayla ilgili zaten sorun var biliyorsun.
0: Ses seda yoktu. Kimse kafasını dışarı çıkartmadı.
1: Gözlemlediler, izlediler.
0: Tabii beklediler. Şimdi bir muhalefet hareketi varmış gibi gösterilmeye çalışılıyor. Üzgünüm ama yok. Şunu da söyleyelim. Mezitli'deki vahim iddialar sonrasında Mezitli Belediye Başkanı zaten CHP'den de yeni partiden de ihraç edilmiş bir isim. Adı o kadar çok olaya karıştı ki. Yani burada tekrar dile getirmek istemiyorum ama hani çekirge bir sıçrar iki sıçrar gibi bir şey oldu. İşin gerçeği. Ne kavgası bitti, ne boşanması bitti, ne özel hayatı bitti, ne belediye içindeki o kavgalar bitti. Yani nereden tutsak bir olay patladı her gün elimizde. Yenişehir'e gelince, Yenişehir Belediyesi'ni hatırlayın arkadaşlar, bu da ikinci dalga. Çok ciddi bir yolsuzluk operasyonu yapıldı. Ve orada Sayın Başkan dedi ki, çıktı ilk operasyonda. Biz dedi bunların tespit edilmesi için dedi biz talep ettik, biz istedik, biz bütün kapılarımızı, dosyalarımızı açtık dedi. Yok demedi arkadaşlar. Direkt yok demedi zaten. Biz dedi bütün imkanları sağladık ki neredeyse hani biz çağırdık gibi bir şeye geldi bu. Hani gelin tespit edin, inceleyin, bakın diye dedi. Şimdi Mezitli ve Yenişehir Mersin'de CHP'nin maalesef çok üzücü bir şekilde yıllardır canımı yakan bir şekilde ceket koysak kazanırız denilen yerler. Ceket koyup kazandığınız yerlere ne verdiniz, ne kazandırdınız, ne eser bıraktınız? Mezitli'yi maalesef ki sahilini, TC'ye kadar olan bölümlerini parsel parsel ikinci konutlara siz yağmalattınız. Davul Tepesi'nden ileriye kadar olan bölümlere planlamadınız. Maaşlı Hocam döneminden hatırlayalım. Mezitli'nin altyapısı hala çok yerlerdedir. İçme suyu, elektrik, internet, doğalgaz. çok kötü durumdadır ki Mezitli yeni yerleşim aslında bölgesidir. Bakarsan yani köylerinden aşağı indiğin kısımları söylersek. Mezitli'ye ne verdiniz? Madem ceket koysak kazanırız kadar güçlü olduğunuz bir yer, oy deponuz madem, ne kazandırdınız? Bir eser doğru düzgün 20 yılına gelecek, 50 yılına hitap edecek Mezitli'ye ne kattınız? Yağmur oldu, korktuk köprü devrilecek diye. Sel oldu, dükkanlar, evler su altında kaldı. Önceki yıllarda da keza aynı görüntüleri tekrar tekrar yaşadık. Ben bizzat biliyorum 2002'deki selleri, sonrasındaki selleri, arabaların nasıl denize gittiğini. Ben kendi gözümle gördüm, ben çektim. Kanalizasyonun yıllarca nasıl denize boşaltıldığına hepimiz şahidiz Mezitli'de. Deşarj edildiğine, yapmayın. Sonrasında narenciye bahçeleri yok edilmek istenmedi mi arkadaşlar? Yani Davultepe'de sanayi sitesi yapılmak istenmedi mi? Ağaçlar katledilmek istenmedi mi? Biz bunun haberlerini yaptığımız için tehdit edildik. Bak şimdi ne oldu? Sanayi, yani şu an dediklerimizin hepsi çıkıyor. Hepsi yapılıyor şu anda. Oldu yani, gerçek ortaya çıktı. Bizim dediğimiz gibi oldu. Yenişehir'de keza aynı şekilde. Sayın Başkan'ın ikinci dönemi. Bir tane eserini söyleyin. Kültür merkezini sayamazsınız. Çünkü zaten İbrahim genç döneminde neredeyse %70'i 80'i bitmişti onun. Kuzey Mersin dediniz. Macit Özcan döneminden başlayalım. Ne kadar bir Mersin'in bildik büyük müteahhidi varsa Kuzey Mersin'de arsa alıp site dikmedi mi? Serkan'ın niye orada evi yok? Hediye'nin niye orada evi yok? Kuzey Mersin inşa edilirken bizim niye haberimiz olmadı? Biz niye gidip bir güzel ev yaptıramadık orada? Niye sadece müteahhitlerin haberi oldu? Niye CHP bunu konuşmuyor?
1: Arsaları değersizleştirdiler. Burada bir şey olmaz dediler.
0: CHP
1: sonra tesisler geldi.
0: CHP Mersin'le yüzleşmeli, hesaplaşmalı. Arkadaşlar yapmayın. Buran sadece belli birilerine sağlandı. Şehre sağlanmadı.
1: Geçen hafta sen mi söyledin ailecek aile büyümesi?
0: Evet, belli aileler büyüdü Mersin'de. CHP'lilerle birlikte, bu imar dönüşümleriyle birlikte belli aileler büyüdü. Bunu hepimiz bilmiyor muyuz? Biliyoruz. Yani bir büyük alışveriş merkezi şehrin kalbine kondurulurken niye orada yaşayan, o bölgede, o mahallede yaşayan insanların haberi olmadı? Niye dükkanlarını 3 kuruşa sattılar? Yazık, günah değil mi? Hak değil mi bu? Burada adaletsizlik yok mu? Keza aynı şekilde yukarı taraftaki AVM yapılırken, Emniyet Müdürlüğü'nün o taraftaki AVM yapılırken insanlar niye 3 kuruşa sattı arazilerini? Niye söylemediniz? Değerliydi çünkü aslında. Şimdi bunu yapan yönetimler siz değil miydiniz? Kimdi? Kim yönetiyordu şehri o zaman? CHP'liler özellikle de bu imar konusunda şehre karşı çok suçlu. Kusura bakmayın ama önce bununla yüzleşeceksiniz. Karaduvar'da, Kazanlı'da, oy deposu dediğiniz yerlerde hem DEM hem CHP. Maalesef ki ben anlayamıyorum nasıl o sokaklara gidebiliyorlar. Altyapı sizin yüzünüzden yetersiz.
1: Gitmiyorlar ki.
0: Gittikleri zamanlar için söyleyelim.
1: Seçim dönemlerinde.
0: Yani altyapı sizin yüzünüzden yetersiz. Üst yapı sizin yüzünüzden bu halde, gecekonduvari. Talan ediliyor araziler, tarlalar, sanayi bölgeleri, lojistik alanlar. İmarla çok büyük rantlar elde ediliyor. Vatandaşın 3 kuruşa evi satın alınarak, arazisi satın alınarak, akaryakıt doğum tesislerinin ortasında yaşamaya mecbur ediliyorlar. Bombanın üzerinde oturtuluyor insanlar orada. Kimin eseri, kim yönetti orayı? Şimdi yeni bir moda çıktı, Ankara'dan çözüyorlar. Ya zamanında Ankara'dan çözülmüyordu arkadaşlar. Sizin elinizde çözülüyordu, sizin belediyenizde çözülüyordu. Siz yönetiyordunuz o zamanlar buraları. Yapmayın yani. Halk direnmeye çalıştı ama siz gerçekten o direnişe katkı vermediniz, sesi duyulmadı o insanların. Keza bugün hala yalın ayaktaki o çevresindeki mahallelerdeki geri dönüşüm tesisleriyle ilgili son yapılan Büyükşehir Belediye toplantısında ya. Vahap Seçer bile topu kendi üzerinden attı. Hatırlayın, hala sorumluluk kabul etmedi. Yasa diyor ki Büyükşehir denetler ruhsatı işletim faaliyetini. Hayır diyor, bakanlıkta diyor, ben alakası yok diyor. Öyle dedi. O insanlar zehirsiz oluyor, kanser oldular ama. Bunun hesabını kim verecek?
1: İşte o arada dikkat ettiysen hep maalesef ülke siyaseti, ülke gündemi,
0: tabii.
1: Parti gündemi, tabii. Parti içerisindeki
0: CHP
1: çekişmeler.
0: CHP Genel Başkanlığı, yeni partinin kurulması,
1: evet.
0: Ülkedeki genel krizler, Mersin'in sorunları.
1: Bir de koca Türkiye Belediyeler Birliği derken bir sürü belediyenin sorunları.
0: Zaten Sayın Başkan Mersin'de değildi biliyorsun çoğu zaman. Artık.
1: Tabii.
0: Değildi yani. Büyükşehir nezdinde bakacak olursan. Büyükşehir de birileri birilerini yönetiyordu. Yani. acı bir şekilde. Şehri yöneten kimdi? Şehri yöneten bir algı, bir üst akıl, üst beyin yoktu. Şehirle bir araya gelen, şehri dinleyen, şehirle karar veren, şehri birlikte yöneten bir katılımcılık, şeffaflık dediğim bir yapı yoktu. Bugün Büyükşehir Belediyesi'nin bütçesi 50 milyar TL'ye yakın. Hesap verilebilirlik yok arkadaşlar. Son 4-5 senedir hesap verilmiyor. Şu kadar para şuraya harcandı diye kamuoyuna böyle bir hesap verilebilirlik yok. Bütçe görüşmeleri sırasında Serkan'la Hediye 3 gün 3 gece kendini parçalayıp da işte oradan buradan yalvar yakar aldığı bütçe bilgileriyle nereye ne kadar harcandığını anlatmaya çalışıyor.
1: Mezzetli Belediyesi kapıya elektronik bir pano yapmış.
0: Sonra,
1: niye bunu söylüyorum, orada gelir giderler her şey yazıyor
0: sonra,
1: ya.
0: Sonra kaldırıldı, yayınlanmamaya başlandı.
1: Ya işte hayır, şunu demek istiyorum. Yani o panoya yazarak aslında bir şeyi anlatmıyorsunuz aslında.
0: Burhanettin Kocamaz da Büyükşehir Belediyesi'nin kapısında bu kaptan içeriye rüşvet giremez yazmış. Rüşvet operasyonu düzenlenmişti öbür hafta arka kapı herhalde diye düşünülerek.
1: Ya, yazmak da olmuyor.
0: Olmuyor.
1: Evet.
0: İşte iş yapmakla, icraatla oluyor. Yani yıllardır Mersin'de bu yapılmıyor. Bizim kızdığımız en büyük nokta bu. Hizmet yok. Neyi konuşalım? Başkanlarımız suçsuz, başkanlarımız haklı, başkanlarımız mağdur. Yahu arkadaş, adalet arayışı, soruşturma, şu andaki hukuk süreci başka bir şey. Ben Mersin'in sorunlarını konuşmak istiyorum, çözümlerini konuşmak istiyorum. Bu başka bir şey. Biz yıllardır bunları aşamadığımız için, bu sorunları çözemediğimiz için şu anda kentte de böyle bir birliktelik oluşmadı. Böyle bir ayrışma var. İşte bu bugün de adalet arayışınızda da görünüyor. Onu demeye çalışıyorum. Sokağa indirilme şeyleriniz var. Timleriniz var. İndirilmiş, kendiliğinden sokağa inmiş insanlar yok. Siz insanların sorunlarını çözseydiniz inanın koşa koşa sokağa inerlerdi. Çünkü siz insanların sorunlarına odaklanmadınız. Kulak kabartmadınız. İstiklal'in hali ortada, Silifke'nin hali ortada yağmurda, Çamlı Yayla'nın hali ortada, Erdemli'nin yaylalarının işgalinin hali ortada. Neyin kavgasını anlatalım şimdi size yani burada? Hani genel olarak belediyelerle ilgili baktığında, bütün Türkiye'deki belediyelerle ilgili söylüyorum, bir yönetim krizi var. Bunun A'sı B'si partisi yok. Meclis üyeleriyle ilgili çok ciddi sıkıntı var. Yani biz en başından beri hep şunu söylüyoruz. Partinin atadığı, partinin bağışla seçtiği, partinin dayısıyla, yengesiyle, ne bileyim milletvekili ablasıyla belirlediği meclis üyeleriyle belediye yönetilmez. Yönetilirse işte böyle olur, işte çürür. Sorun burada. O belediye meclis üyeleri böyle seçildiği sürece birilerinin kontenjanıyla, parasıyla, ahbaplığıyla, torpiliyle, en alt kademeden en üst kademeye kadar gidiyor işte sonra bu belediye yönetimine gidiyor.
1: Ya da bize mecliste sorun çıkartmayacak kişiler olacak.
0: Ya gösterme, vitrin, işte bu genç, bu kadın, bunlar da vitrinde olsun, bunlar da her dediğimize el kaldırsın, el indirsin. Ben de gençken gireyim bu işlere de önüm açılsın. Yarın öbür gün buradan yürürüm, kariyerim devam eder. Şimdilik her şeye he diyeyim, geline ağam gidene paşam diyeyim. Şu an ona döndü. Bütün belediyelerde, Mersin'de dahil olmak üzere. Yazık, günah değil mi? Peki bu kentin gerçekten emek vermiş doktorları, avukatları, mimarları, mühendisleri, çevrecileri, yani aklınıza gelecek esnafı, tüccarı, halcisi ne olacak? Onun sesini kim duyuracak? Bak Mersin'de yaş meyve sebze operasyonu yapıldı. Kim konuşuyor? Kim anlatıyor? Kim sahip? Ya Mersin'in en önemli gelir kalemidir. Narenciye sezonu başlamadan, hasat başlamadan önce yapılan bu operasyon çok büyük darbe vurdu. Zaten ihracatta sıkıntımız var. Karadeniz'deki güvenlik sorunları nedeniyle biz burada üretemezsek, ürettiğimizi satamazsak, ihraç edemezsek, pazar ne yiyeceğiz? İstanbul'dan bize yiyecek mi gönderecekler? Ankara'dan bize tırla ekmek mi gönderecekler arkadaşlar? Yapmayın. Sosyal kaos, yani krize neden olur. Bizim içerideki en büyük sıcak paramız narenciyedir. Ama narenciye şu an kilitlendi. Resmen kurt kapanında. Yani bu hepimizi etkileyecek bir durum. Keza zeytin aynı şekilde. Bak zeytin sezonu kana ağlıyorlar.
1: Evet.
0: 10 lira fiyat biçiliyor bahçede 30 liraya mal ettiğin ürüne. Sadece işçiliğe 20 lira.
1: Pazarda 200 lira yazan vardı.
0: Yazık, günah.
1: Daha yeni ürünler 200 lira yazan vardı.
0: Ne demek
1: vardı
0: ya? Hasatın başında böyle bir şey olabilir mi? Hasatın başında fiyat yüksek olur. Ama
1: Yani pazarda yüksek.
0: Rekolte de yüksek. Verim de çok, ürün de çok bu sene. İşin hani ne diyeyim, üzücü tarafı mı diyeyim üretici için?
1: İyi taraf aslında.
0: Ama para etmiyor. Ya çok can yakıcı bir durum arkadaşlar bu. Üretimden vazgeçilmesi demek, insanların borcunu ödeyememesi demek, tekrar ekim yapmaması demek, Mersin'in tepe taklak olması demek. Bütün bunları kim konuşacak? Şehir konuşacak. Şehrin üst aklı. Milletvekili, meclis üyesi, belediye başkanı, valisi, ziraat odası. Nerede? Yok. Yani birileri kafasını kuma gömmüş. Mesela ziraat odası kafasını kuma gömmüş. Akdeniz İhracatçı Birlikleri zaten operasyon düzenlenmiş içeride.
1: Başlığın güzeldi ama nihayet konuştular.
0: Yani ticaret odası içeride. Hani kim konuşacak? Şehir sahipsiz ortada kalmış şehir. Belediye başkanları desen adli önünde bile değil. Uzaktan telgrafla böyle basın bülteniyle şey yapıyorlar. Şehirde bile değiller düşün yani. Çok garip yani, şehrin bu gidişatını göremiyorlar herhalde. Görmek mi istemiyorlar bilmiyorum ama işte sen bunu konuşmadığında senin için senin yanında kimse durmaz, sokağa inmez. Bunu anlatmaya çalışıyorum. Zeytincinin derdini konuşacaksın, narenciyecinin derdini konuşacaksın. Bunları konuşmadan olmuyor. Su faturasının yüksekliğini, şikayetini dinleyeceksin, kulak vereceksin. Yok su pahalı olmalı. Ya evet, su pahalı olmalı. Kabul ediyorum. Zaten pahalı.
1: Tonu neredeyse 150 liraya
0: ama
1: geliyor.
0: Ama sen bütün faturaya vatandaşa yıkamazsın. Biz bunu anlatmaya çalışıyoruz size. İmarın bütün rantını siz kazanırken bütün yükünü bize çektiriyorsunuz. Bunu anlatmaya çalışıyoruz size. Yani birileri kazanırken şehirde çok büyük bir kesim kaybediyor. Üretimden kaybediyor, sanayiden kaybediyor. Hizmet sektörü gelişsin. Hizmet edelim. Birileri kazansın, biz onlara hizmet edelim. Nerede fabrikalar? Nerede büyük yatırımlar? Nerede Mersin'e vizyon katacak işler? Yıllarca havaalanı denildi. Serkan 3. yılına girecek havaalanı. Bir tane proje gösterin ya. Havaalanı gelsin şöyle olacak, havaalanı gelsin böyle. En küçüğünden en büyüğüne bak. En küçük esnaftan Tarsus Kazanlı'da bize söz verip yapmayan turizm yatırımcılarına kadar herkes havaalanını milatmıştı kendine. Evet. Belediye başkanları da keza evet, aynı şekilde. İş dünyası temsilcileri de keza aynı şekilde. Hani nerede? Yani yolu bile sıkıntılı.
1: Ulaşım
0: otoparkı
1: yok.
0: Sıkıntılı.
1: Ulaşım yok.
0: Yok. Yani bir servisi çözemediniz daha. Vatandaşın normal kullanımı yapacağı servisi çözemediniz. Çözmediniz.
1: 450 lira olmuş herhalde en son. 450 lira mı?
0: Yazık günah değil mi?
1: Tabii canım, herhalde yani.
0: Yani bütün memleketlerdeki havaalanlarına belediye otobüsleri çalışırken burada havaalanının belediye otobüsünü içeriye almadığı söylendi. Belediye böyle bir savunma yaptı. Kapısına kadar götür.
1: Tabii.
0: Sen bir şekilde götür insanları oraya. Ben buradan taksiye binip oraya kadar gitmek zorunda kalacağım. Havaşa binip gitmek zorunda kalacağım. Oradan bineyim. Ama sen bir şekilde bana bir hizmet ver.
1: Oradan da kapıdan da tabii şu anki durumu bilmiyorum ama herhalde ortalama bir kilometre mi kapıdan
0: evet,
1: terminallere evet, kadar tahminen söylüyorum.
0: Evet, yaklaşık.
1: Ya, yürünebilir. Serkan, şu anlamda servisi tercih etmezsen.
0: Bak, yürünemese bile karınca misali tarafın belli olur güzel kardeşim. Evet. Yani sen halkının yanında durduğunu göstermiş olursun. Sen Mersin'in hakkını yedirmediğini göstermiş olursun. Sen Mersin'in direneceğini göstermiş olursun. Havaalanı Mersin'den büyük mü ya? Havaalanını yöneten şirket Mersin'den büyük mü? Marina'yı yöneten şirket Mersin'den büyük mü? Kat kat kat büyüyor çıkıyor. Şeye döndü. Hani böyle kat kat pastalara döndü. Düğün pastası gibi.
1: Tam da her Marina konuda öyle. Şoförler odası nerede?
0: İşte sizin
1: havalimanı Adana'dayken Mersinli taksicilerin orada durağı var mıydı?
0: Hayır.
1: Şimdi nasıl Adanalı taksicilerin nasıl burada durağı
0: nasıl
1: var?
0: Nasıl durağı var? Niye şoför odası sesini çıkarmıyor?
1: Aynı yani, fark etmiyor sorunlar.
0: İşte ben de onu diyorum. Bak sen şehirde bir birliktelik, bir bütünlük sağlamazsan, böyle ayrıştırırsan sonuçta bu olur. Tarsus'ta bu yok. Hala yok. Bak Tarsus ne olursa olsun hep birlikte hareket ediyor dikkat edersen. Yine o ayrışmaya çok düşmüyor kendi içinde. En son borsa seçimlerinde de bunu gördük. Mesela bir birliktelik bir şekilde sağlanıyor Tarsus'ta. Ama onların da şeyi bize, garezi bize. Bak havaalanına Tarsus adını eklettiremediler. Tarsus'ta ama Tarsus ibaresiyle bir havaalanı lanse edemiyorlar.
1: Evet.
0: Yani güçleri bize yetiyor, Mersin'e yetiyor onların da. Çünkü niye? Burada belirleyiciler blok oy olarak Tarsus'u alan seçimi alır. Hani tırnak içinde bakışı var ya. Çünkü çok yüksek bir oya sahip. Türkiye'de 26 ilden büyük nüfusa sahip. Tamam da yani işte Tarsus da bununla gün kaybediyor. Mersin'de yönetime Tarsuslu olsun. E olsun. E Tarsus ne kazanıyor peki sonra? Neyi çözüldü Tarsus'un? Hangi altyapı sorunu çözüldü? Hangi güzelim binlerce yıllık turizm alanı turizme kazandırıldı?
1: Belediye başkanları da buna katılıyor farkındaysan. Evet. Mersin'e raylı sistem getirmeden Tarsus'a müjde veriyor. O bitirdik yapıyoruz diyor mesela.
0: Diyor. Ortada bir şey yok ama aslında.
1: Yok tabii ki yok.
0: Ya Tarsus'un hiçbir sorunu çözülmedi. Siz yıllardır Tarsuslu bir ismi Büyükşehir Belediyesi'ne oturtma çabasıyla, gayesiyle mücadele veriyorsunuz yıllardır. Bundan Tarsus hiçbir şey kazanmıyor arkadaşlar. Bunu bir anlayın yani. Bunu bir görün. Gerçekten kazanmıyor. Ben çok isterim kazansın. Tarsus 10 bin yıllık geçmişe sahip. Tarsus dünyanın en eski şehirlerinden biri. Ve bence kesinlikle de öncelikli bana göre. Yani Mezitli'nin yeni imarından, Kuzey Mersin'in gökdelenlerinden bana göre öncelikli. Dönüşme açısından. Çünkü Tarsus bir virane. Yazık. Yani o tarihi dokuya eklemelerle yapılan o binalar o kadar çirkin ki. O kadar geri dönüşülmez şeylere neden oluyor ki. Yok olmasına neden oluyor ki. Yangınlar keza aynı şekilde. Yani şimdi yakaladık bir ucundan. Çok kısa bir süre sonra o da gidecek. Görünen o. Yani çok az bir zamanı kaldı bence Tarsus'un. Siyasetle geçirdiğiniz günün bir dönün bakın Tarsus'a ne katkısı var. Havaalanı yapılırken yalvardık yazdık. Dedik ki verimli tarım arazisine yapmayın. Uzmanların görüşü bu. Kurak hazine arazilerde yapın. İnsanların
1: hain adam olduk, bitsen. Hain olduk.
0: Evet adam bitsen adam çıkacak verimli topraklarına yapmayın bunu dedik. Yarın burası büyüyecek genişleyecek dedik. Bize hain dediler. Bak getirdim. En verimli tarım arazilerinin ortasına koydun ve genişletmek zorundasın. Ve zaten etrafındaki arazileri de ağalar, paşalar kapattı zaten. Alan aldı zaten. Yazık değil mi? Günah değil mi? Dünyanın en önemli gündem maddesi gıda güvenliğiyken, gıda stratejisiyken. Yani biz her dağı, taşı, ormanı yok ederken geriye ne kalacak sanıyorsunuz çocuklarımıza? Buyurun Toroslar. Bir bakır madeni şirketi. ÇED olumlu projesi aldı. Çandırlı Mahallesi'nde yanlış hatırlamıyorsam. Nasıl aldı biliyor musunuz? Büyükşehir kararını değiştirdiği için aldı.
1: Niye değiştirdi?
0: Büyükşehir diyor ki burada diyor su iletim hatları var diyor, su kaynakları var diyor. Bu projeyle diyor çünkü devasa bir proje. 4-5 Ocak'tan bahsediliyor. Patlamalar olacak diyor. Bu benim su iletim hatlarım, su kaynaklarım zarar görebilir diyor. Ben olumsuz görüş veriyorum diyor. 2 yıl önce. Sonra gel zaman git zaman proje şirketi Büyükşehir'e gidiyor derdini anlatıyor. Bak diyor güzel kardeşim benim ocaklarım diyor oraya çok yakın değil diyor. Kuş uçuşu mesafede diyor şu kadar aramızda mesafe var fark var diyor. Yapma etme eyleme diyor oralar diyor etkilenmeyecek diyor. Büyükşehir de insafa geliyor ha öyle mi diyor tamam etkilenmeyecekse.
1: Çabuk ikna mı oluyor acaba?
0: İkna oluyor ve olur veriyor. Yani... Şimdi bu işin teknik uzmanları zaten tespitlerini yapmışlar raporda. Tek tek kurum görüşlerine ben okudum özellikle dikkat ettim. İnanılmaz bir bölge ormanlık alan ciddi su kaynakları var. Yeraltı su kaynakları var. Endemik bitki türleri var. Bu arazinin bu şekilde çok büyük bir arazi hektarını şu an hatırlamıyorum. Olur verilmesi aslında bir yok oluşun da başlangıcı. Devamı da gelecek demek bunun. Sen bir kere oraya birisi adım attığında işte o yol geldiğinde bakirlik ölüyor artık yol geldiği zaman imar geliyor elektrik su geliyor ya öyle düşün bu işi. Oranın da bu gidişle tıraşlanması yok edilmesi anlamına geliyor. Sen o bölgede ekim dikim yapamayacaksın. Niye? Toz toprak olacak. Suyun olmayacak, su kaynakların azalacak, hayvan varlığın yok olacak. Yani senin bahçeni havalandıran o böcek familyası olmayacak. Mesela bu besin zinciridir hayvanlar arasındaki. O olmadığında diğeri olmayacak, diğer hayvan olmadığında öbür hayvan olmayacak şeklinde düşünmelisin. Bir süre sonra sen orada yaşayamayacak hale geleceksin. Çünkü senin yaşayabileceğin bir doğa kalmayacak orada. Yani seni dışarı atacak orası artık. Seni dışarı attığında da evren boşluk kabul etmez. oralar başka şeylere dönüşecek.
1: Tabii ki. Yani gören yeni, gelecek.
0: Tabii yeni yeni alanlar oluşacak orada. E peki siz bunu bilmiyor musunuz? Bunlara kurum görüşü onayları verirken. Ben bütün kurumlar için söylüyorum. Büyükşehir Belediyesi başta olmak üzere. Biliyorsunuz Mersin'in 5 yıllık, 10 yıllık projeksiyonlarındaki ortalama nüfusu belliyken, nüfus artışı belliyken biz hala bu kadar yapıya gerek yok, uzmanlar söylerken bu kadar yeni yapıya gerek yok derken neden bu ısrarla tarım arazileri, orman arazileri, madenlere, imara ranta açılıyor, yok ediliyor?
1: Bir taneden bir şey olmaz deme şansımız yok. Anamur'da bunun en güzel örneği var. Balık çiftlikleriyle ilgili ÇED değerlendirme toplantısı yapılacak ay sonunda. Ama orada Çevre Derneği'nin çok güzel bir sözü var. Sonra diğerleri de gelecek.
0: Evet, öyle oldu çünkü zaten. Biz bunu yaşadık ya, evet. Zaten. Öyle oldu balık çiftliklerinde de.
1: Çünkü birisi geldikten sonra diğerleri de gelecek.
0: Kesinlikle. İşte yol demek ne demek? Elektrik, su demek. Sonra da rant imar demek. Acaba en baştan beri geri dönersek... Bir Mersin olmadığı için, sahipsiz bir şehir olduğu için balık çiftliği yatırımcısı da gelir, bakır madencisi sermayesi de gelir, müteahhiti de gelir, akaryakıt dolum tesisi de insanların evlerinin ortasından boru geçirerek akaryakıt döşer geçirir. Hani böyle bir şehir, sahipsiz
1: tamam,
0: bir şehir.
1: Tamam, bunların hepsine ben çözümünü söyleyeyim sana. Mersin Ticaret ve Sanayi Odası'nda organ seçimleri yapıldı. Birlikte daha güçlüyüz. Vay, sloganlar da çok güzel. Görseller de güzel
0: şimdi
1: hazırlanmış.
0: Şimdi sanki böyle bir Mersin'de yaşamıyormuşuz gibi.
1: Yani seçimler yapıldı. Tamam, seçilen meclis üyeleri, işte seçilen gruplar Mersin'i kurtarıyor.
0: Değil mi? Çok güllük gülistanlık bir şey varmış gibi, ortada gelecek varmış gibi, böyle Allah'ım davullar, zurnalar, flamalar, bayraklar,
1: kutlamalar, yemekler.
0: Yemekler yani bir... Affedersin hani gösteri ekibi yoktu herhalde, öyle diyeyim yani, siz anlayın, ben öbür türlüsü ayıp olur söylemeyeyim şimdi. Ama ya neyin kavgası bu kadar? Ne kazanıyorsunuz bu kadar? Hani insan onu düşünüyor Serkan. Bu kadar ne kazanıyorsunuz?
1: Ben de merak ediyorum.
0: Ben de merak ediyorum yani... İşte biz o kısmı anlayamadığımız evet. için o bize garip geliyor, anlaşılmaz geliyor.
1: Büyükşehir için de öyle. Meclis üyesi olduğunuzda ne oluyor? Ne değişiyor hayatınızda? Niye bu kadar mutlu oluyorsunuz?
0: Niye bu kadar önemli?
1: Yani olmak için niye bu kadar çaba gösteriyorsunuz?
0: Tabii, yani çok enteresan geliyor
1: bana. Yani sana bana teklif etseler, deseler ki gel meclis üyesi ol, ben giderim ya, git işine, benim
0: bir de
1: işim
0: ben
1: yok derim.
0: Kendimi yeterli göremem bir kere. Ya benim yapabileceğim bir iş mi derim ya. Yani bir sürü hani
1: yapanlara göre kıyaslama,
0: yeterli miyim
1: boşver
0: derim. Kendi kendime bir böyle bir bocalarım.
1: Yapanlar senden iyi değil, boşver.
0: Ama işte çok enteresan yani, bu koltuk, bu seçim nasılsa bizde Türkiye'ye özgü ya. Yani dünyada da var ama davullu zurnalı böyle o kadar coşkuluyuz ki. Yani bir şey diye seçilmek, bir yerde var olmak neyle ilgili? Doğrudan kazançla ilgili bir şey.
1: Bir abimiz çok güzel yorum yazdı, söyledi. Kart vizitine yazacak dedi.
0: İşte kazanç, yani maddi manevi. Evet. Bakın bu sadece parasal kazanç değildir. Hı hı. Mevki, makam, statü, ünvan da bir kazançtır. Bununla ilgili bir şey. Bunu hala çok seviyoruz. Çok da göze sokuyoruz işte. Sevdiğimizi de gösteriyoruz bu şekilde. Ama ticaret odasında bir de şöyle bir durum var. Gruplar arasındaki çekişmelerde bunu biraz körüklüyor. Yani yine Mersin yok. Bak Mersin için, Mersin'e çözüm üretecek kendi sektörleriyle ilgili vurgular yok. Yani ben kırtasiyeci esnafıyla ilgili şunu vaat ediyorum denmedi. Akaryakıtçılarla ilgili şunu vaat ediyorum. Sorunumuz şu, şunu konuşmadık, şunu konuşacağız denmedi.
1: İstikrar devam etsin diye slogan gördüm ben mesela.
0: Yani mesela yaş meyve sebzede operasyon düzenlenmiş. Sektör kilitlenmiş resmen. Yani o kadar büyük bir savaş var ki o komisyonda, o komitede. İnanılmaz yani, inanılır gibi değil. Sanırsın Mersin'in her tarafı bakliyat fabrikalarıyla donatılmış, keza bakliyatçılar da aynen öyle. Sanırsın Mersin'in çok büyük sanayi kuruluşları işte ilk 500'lerde ilk onlara, yani öyle bir şey yok arkadaşlar. Tablolar böyle değil. Gerçekten Mersin ekonomisi böyle değil. Görünürde bir para var, bir sermaye var. Bakın sermaye diyorum, yatırım değil. Yatırım başka bir şeydir. Sermaye, sahip olduğunuz parasal güç başka bir şeydir. Yatırım anlamında bizde çok ciddi bir yatırım yok hala.
1: Ya Mersin'de son 10 yıldır kurulmuş bir fabrika yok.
0: Yok yani, otelleri saymayın.
1: Hayır,
0: gördüğünüz
1: hayır.
0: O hayır, şey niye? Yapıları, organize sanayi bölgesinde devam eden mevcut yatırımları da çok
1: sayamazsın. Çünkü onlar belli koşullarda, şunu belli avantajlarla geliyor.
0: Evet, hem öyle geliyor hem de dışarıdan gelenden ziyade o biraz da şehir kobisinin sanayileşmeye dönmesi için yapılan bir şeydir.
1: Tabii ki.
0: Yani Mersin'deki küçük atölye sahibinin, üretim alanı sahibinin fabrikavari bir yapıya daha
1: avantajlardan yararlanabilmesi için
0: geçmesi için yapılan bir şeydir. Biz böyle devasa büyük yatırımcılar almadık, yapmayın. Yani böyle bir şey yok. Hani burada yanlış bir bilgi vermeyin. Kendinizde ya da kafanızda böyle bir şey oluşmasın. İşte ticaret sanatında bütün bu olumsuzlukların ortasında nasıl böyle bir şey seçim yapılabiliyor? İştahlı, coşkulu, hani ortada
1: heyecana şaşırdım.
0: Tabii ben çok bu büyük kadar bir kazanç varmış gibi bize çok garip geliyor dışarıdan bakınca. Yani biz yine bir nebze kenarından bakınca diyelim, çok da dışarıdan değil de kenarından bakınca bir de komik geliyor işin gerçi. Hani böyle koca koca adamlar böyle yani bir o mevki makam için o kadar o çabalarını görünce, hani neleri başarmış onlarca kişiye, işte ekmek yediren iş yeri sahibi dediğin insanların bir o için yaptıklarını falan görünce tuhaf karşılıyorsun yani. Hani ve bunu bu insanlar yıllardır zaten var, tanıyorsun. Bir de öyle bir sorun var. Mesela esnaf odalarında da yeniden güven tazeledi. Yani neyin güvenini tazeledi?
1: Bayılıyorum o başlıklara.
0: Neyin hangi güveni tazeledi?
1: Bayılıyorum o başlıklara.
0: Yani yapmayın arkadaşlar. Hani tek
1: üyelerin yarısı seni istememiş.
0: Ha.
1: Ya o nasıl az bir farkla kazanmışsın, buna rağmen güven tazeledi.
0: Evet. Ve nasıl tek listeyle gidilen demokratik bir seçim oluyor?
1: Tabii.
0: Yani hani
1: tek listeyle güven tazeliyor.
0: Siz o kadar memnunsanız ülke niye bu kadar kötü halde? Siz halinizden o kadar memnunsanız gidişattığınızdan. Demek ki memnunsunuz ki değiştirmiyorsunuz. Ülke o zaman ülkeden niye şikayet ediyorsunuz?
1: Mersin'deki sorunlar, sektördeki sorunlar da devam ediyor.
0: Yani bir de babadan oğula geçme şeyi başladı Mersin'de. Dedim ya sana, o büyüyen ailelerin çocukları artık ikinci kuşaklar şeye geçiyor. Yönetime geçiyor. Bir de o var. Tabii yani bir esnaf odası başkanı, işte kendisi artık belediye başkanı olur, belediye meclis üyesi olur, milletvekili olur. Sonra oğlu, kızı, yeğeni onun yerine temsilen geçiyor. Ne güzel yani, sen ben bizim oğlan. Siz kendi aranızda büyüyorsunuz. O onunla kızını evlendiriyor, oğlunu evlendiriyor, onunla kirbi oluyor. O yani bir %20'lik mutlu kitle, mutlu azınlık, AKP'ye eleştirilen, işte iktidara yöneltilen o suçlamaların birebir karşılığını Mersin'de görüyoruz. %20 mutlu bir kitle var. Bir kısmı ticaret sanayi odasında, bir kısmı esnaf odasında, bir kısmı meslek odalarında, işte bir kısmı çeşitli STK'larda, barosudur, tabip odasıdır, başka bir yeridir. Ve bunlar hep yan yana birileriyle, belediye başkanlarıyla, meclis üyeleriyle hep yan yanalar ama. Yani ziraat odasının en büyük şeyi, katıldığı en çok yoğun gün herhalde başkanın şeyini alıyordu, programını alıyordu Vahap Seçer'in. Bakıyordu hangisine katılabilirim diye, hani her şeyde yanındaydı mesela. Hani sorun çözüldü mü? Hani bak, narinci operasyonu var. Bak battık, bu gırtlağımıza kadar battık şu anda. Neredeyse. Hani nerede? Kimse yok ortada. Yani Mersin'in sorunlarıyla ilgili il başkanının ben hatırlamıyorum ki Koral Ömür'ün sinekle ilgili bir açıklama yaptığını. Ben
1: sinek,
0: hatırlamıyorum
1: sinek
0: ki.
1: Sinek sorunu yok ki.
0: İşte trafikle ilgili bir açıklama yaptığını.
1: Trafik sorunu ne?
0: Ben hatırlamıyorum ki sanayi sitelerinin yetersizliğiyle ilgili bir açıklama yaptığını. Ben hatırlamıyorum ki akaryakıt dolum tesisleriyle ilgili bir açıklama yaptığını. Ben hatırlamıyorum.
1: Ama bunlar hep senin sorunların.
0: Ya MHP il başkanlığınki de hatırlamıyorum.
1: İşte sana göre
0: AKP bunlar. AKP il başkanlığınki de hatırlamıyorum. Ben Mersin'le ilgili, Mersin'de sokakta birebir halkın yaşadığı sorunlarla ilgili siyaset yapılmıyor, yapmıyorlar. Kendi partilerinin, iktidarlarının ya da gündemleriyle konuşan siyasetçi grubu var, kitlesi var Mersin'de. Mersin'i konuşan yok. Mersin'e dair bir şey söyleyen yok. Mersin'e dair bir talepte bulunan yok. İş dünyasında da böyle. Onu demek istiyorum. Siyasette de böyle, iş dünyasında da böyle. Hani nerede ekonomik kriz, ekonomik sıkıntılar? Madem böyle bir durum var, siz niye koşa koşa yani 18 bin, yaklaşık 20 bin üyesi var ticaret ve sanayi odasının seçim bu kadar coşkulu geçebiliyor? Ekonomik kriz seçim sonucu çözülüyor mu? Öyle bir şey mi var? Bizim bilmediğimiz bir durum mu var?
1: Maaşları çok iyi mi acaba? İşte, yani sadece yurt dışı gezileri için mi bu mutluluk acaba?
0: Hani bu kadar ekonomi kötüyken, bu kadar ortam kötüyken, geçim zorken, sıkıntılıyken.
1: Etiket o zaman ya, kartvizit.
0: Ya etiket, network, ona kazandırır. Oradan ona bir oy giderse ona bir oy gider. Oradan o bir oy giderse ihale gelir. Yani biliyoruz işler böyle yürüyor. İşler böyle yürüyor. O %20 mutlu azınlığın içinde olamıyorsam da kenarında olayım. Şoförü olayım. Yarın şoförü olduğumda bak, mesela adam şofördü, Sendika başkanı oldu. Başkanın makam şoförüydü. Ama bak, kariyere bak. Ne demek yani başkanın makam şoförü olmak? Oradan sendika şube başkanlığına gidiyor senin kariyerin. Yani
1: güzel böyle, bir kariyer planlaması.
0: İşte böyle örnekleri görünce, önünde böyle örnekleri görünce sen, birileri de diyor ki ben de kıyısında olayım, ben de kenarında olayım, ben de şurasında olayım ki oradan da alayım yürüyeyim. Ya bu CHP'de oldu arkadaşlar. Makam şoförü, sendika başkanı. Küçümsemiyorum. Benim derdim bu değil. Ama benim derdim liyakat ya hani. İş ehline vermek ya hani. Emek ya hani. Emek savunuculuğu ya hani. Siz kendi adamlarınızı dizayn ettiğiniz bir belediyeyle, ticaret odasıyla, borsayla, ihracatçı birliğiyle, deniz ticaret odasıyla, kendi grubunuzla hareket ettiğiniz, sadece kendinize kazandıran sistemler kurduğunuzda, biz dışarıda kaldığımızda, biz mağdur olduğumuzda diyorsunuz ki biz haksızlığa uğradık, biz hukuksuzluğa uğradık, biz gece 5'te evimizden alındık, biz masumiyet karinesi yok sayılarak suçlandık diyorsunuz ya. Kime anlatacaksınız bunu şimdi? Oturun kendi kendinize anlatın işte. Birbirinize anlatın o zaman. Öyle evet, olmuyor.
1: Var mı ekleyeceğin başka bir konu?
0: Yani Mersin adına üzücü bu operasyonlar. Onu söyleyeyim. Ben bir defa hiçbir şekilde özellikle temsil makamında bulunan insanların, meclis üyesi, muhtar, belediye başkanı, milletvekili, bürokrat sabahın 5'inde evinden almasına karşıyım. Ben de birçok defa izledim.
1: Mahrem görüntülerin yayınlanması kesinlikle da hiç doğru değildi.
0: Çok karşıyım.
1: Yani
0: çok
1: şimdi
0: yanlış.
1: Bu hani bir şekilde gelmiştir de basın mensubu da diyemeyeceğim de.
0: Hayır,
1: niye yayınlıyorsunuz?
0: O emniyete ait kamera. O emniyet.
1: Hayır, ona bahsetmiyorum.
0: Emniyete.
1: Bir şekilde sızdı o görüntü.
0: Evet, sızdı.
1: Sen ben yayınlamadık.
0: Yok, ben yayınlamadım.
1: Onu söylemek istiyorum. Ya bir görüntü geldi diye yayınlamamak da gerekmiyor.
0: Maalesef ki işte burada o kendini kontrol etme, kendi kendine otosansür uygulamanın devreye girmesi gerekiyordu. Bu birinin mahrem görüntüsü diye. Çok çirkin bir şeydi. Bu çok yanlış.
1: Evet. Ya insanların ne hali? Her şey olabilir.
0: Tabii ki de. Bu buna burada kesinlikle taviz vermemek lazım. Hepimiz için geçerli. Kim olursa olsun, ne olursa olsun, kamu görevi yapan insanların sabahın 5'inde bu şekilde, ha bakın bilemem, soruşturmanın gizliliği, güvenliği, bilgilerin karartılmaması gerekçeleri olabilir ama bana doğru gelmiyor. Bu insanlar zaten hani görevinin başında, benim için de geçerli. Ben bir gazetecinin de, bir doktorun da, bir avukatın da aynı şekilde alınması taraftarı değilim. Vatandaşın da çağıracaksın, ben devletime güveneceğim. Kendim ifademi vermeye gideceğim. Adaletime güveneceğim. Kendim ifademi vermeye gideceğim. Savunmamı yapmaya gideceğim. Yani hiç kimse yargıdan büyük değildir. Hiç kimse yargıdan üstün değildir. Ben yargıya güvenerek gideceğim zaten. Ama şunu da doğru bulmuyorum. Onu da söyleyeyim. Ajitasyon yaparak, kendini mağdur göstererek, bildiğimiz, genel olarak kamuoyunun bildiği gerçekleri çarpıtarak, yanlış bilgi vererek, dezenformasyon yaratarak, doğrudan suçsuzdur, haksızdır, yani çok sert ifadelerle ünvanı olan kişilerin konuşmasını da doğru bulmuyorum. Toroslar Belediye Başkanı'nın adliyerinden yaptığı yayınlar mesela, söylemleri, meclisten yaptığı söylemleri, adaleti bu kadar hırpalayıcı, bu kadar güveni sarsıcı. Ne yapalım? Yani bu çok yaptı, bu yaptığınız da çok yanlış. Yani herkes adaleti kendi mi sağlayacak? Hani bu şekilde de olmaz. Yani biraz daha göz önünde...
1: Biraz da kendi meclisteki tavırlarını her tarafa yansıtıyor işte aslında.
0: Göz önündeki insanların söylemlerinin çok daha dikkatli olması gerektiğini düşünüyorum. Hı-hı. Ben. Ve ben burada bu yayını yaparken, bizi yüzlerce insan dinlerken, evet bir yanlış var. Bana göre de bir gözaltına alınma süreciyle ilgili doğru bulmadığımı söylüyorum. Ama ben de yargılanabilirim. Herkes de yargılanabilir. Hukuka güvenimiz azaldı mı? Azaldı. Yani son yaşadığımız olaylardan sonra, gördüğümüz örneklerden sonra, fon krizlerinden sonra, burada bir sıkıntı yok, eleştiriyoruz. Eleştirinin de bir dozu var. Eleştirinin de bir maksadı, bir altında yarattığı bir çatı kavram var ama. Siz bunu biraz aşıyorsunuz. Hele hele göz önündeki yönetici konumundaki insanların bu kadar sert ifadelerle. Yani... Bir duruş sergilenecekse sergileyelim. Sergilemenize de hiçbir behis yok. Tabii ki de tarafınızı belli edeceksiniz. Ama bu tamamen karşıyı tukaka ilan ederek, yargıyı ayak altına alarak, biz suçsuzuz diye bağırarak olmaz. Hani Mersin'in bu siyasi gündemde kaybedecek çok şey olduğunu düşünüyorum. Maalesef önümüzde kış. ne yaşayacağımızı da öngöremiyoruz. Yağmurlar başladığında ne olacak, karşımıza nasıl bir tablo çıkacak? Hani çok dikkatli olmamız lazım. Çok temkinli olmamız lazım. Biraz daha ileriyi görebiliyor olmamız lazım. Hele hele dünyanın da gidişatına baktığımızda daha kaynaklarımızı koruyan, daha şehrimizi koruyan, daha evimizi, mahallemizi gözeten, yani mümkünse tercihlerimizi, seçimlerimizi daha aklı melakelerimizle yapacağımız. Parti bunu meclis üyesi belirlemiş diye ona oy vermek zorunda değilsiniz. Liyakatına bakacağınız, güveneceğiniz, insanlara en azından hani sahip çıkmanız umuduyla bir dünya inşa edelim. Hani buna inanmak istiyorum. Çok iyi bildiğimiz isimler var arkadaşlar. Yapmayın, bir sabah aslan krizi vardır büyükşehirin ya. Yani yalvar yakar dürüstlüğüyle, namusluğuyla başka bir belediyeden büyükşehire getirilip itibarı yerle bir edilerek büyükşehirden gönderilmeye çalışılmıştır. Ve bugün ona isnat edilen suçlar işte dosyada. Büyükşehir Belediyesi'nin şu anda yolsuzluk dosyasında makine ikmal üzerinden tespitler var. Yani bir şeylere var derken yok derken bu kadar sert, bu kadar sizin kızdığınız o suçlayıcı tavrı tam tersine çevirecek masumiyet şeylerin de savlarını da altını doldurmanız lazım. Yani biraz da göz var, nizam var diyelim.
1: Teşekkür ederiz. Genel gündemin sonuna geldik. Hoşçakalın.
0: Hoşçakalın. Mersin'in en çok dinlenen radyosu.

0: iyi müzik, en iyi program.
1: Radyo Ülkü.
2: Yolunuz da açık olsun radyonuz.
1: Radyo Ülkü.
2: Yolunuz da açık olsun radyonuz.
1: Radyo Ülkü.

0: acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
1: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
2: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
3: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
4: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
5: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112 Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.

0: Metin Baba 1948, bir Metin Okyay markasıdır.
1: Aydoğdu Otomotiv, benzinli ve dizel araçlarınızın özel servisi.
2: Tecrübemizle arıza onarımında sizlere doğru ve kesin tespit garantisi veriyor. Usta ellerle kendimiz yapıyoruz. Orijinal parça ve işçilik garantisi Aydoğdu Otomotiv'de.
1: Aydoğdu Otomotiv, Sanayi Sitesi Akdeniz Caddesi, Halyolu üzeri numara 10 Mersin.
2: Telefon 235 34 08 0532 494 79 39.
3: Benax'ın sağlam ve güçlü yeni modelleriyle tanışın. Kısa şasi, ekstra uzun şasi kamyonetler, tek teker, çift teker ve panel van seçenekleriyle tam 9 farklı model Benax ticari araçlarda.
4: Mersin'in markası Köksal'lar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksal'lar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin Kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133, 0531, 081, 5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz. Mersin'de farklılık bizimle başladı. Manav ve şarküteri ürünleriyle mutfaktaki eksiklerinizi tamamlıyoruz. Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav'da buluşalım. Ya da isteyin, biz gönderelim. Çay kahve eşliğinde alışverişinizi yapın.
5: Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav, Yahya Can Baba. Alo sipariş 0530 922 3324 canbabalar.com.tr. Ürünleri ve kaliteyi Can Babalar Çarşı Üçler Instagram adresimizden görebilirsiniz.
4: Adres: Limonluk Mahallesi, Emniyet Müdürlüğü Karşısı, Hazreti Hızır Camii yanı, Yenişehir, Mersin.
6: Gül Narlılar Nur Turizm, otobüs kiralama hizmetinde size her konuda çözümler sunar. 9 koltuktan 57 koltuğa, D2, B2 belgeleriyle yurt içi ve yurt dışı 2+1 modelli araçlarda otobüs kiralamada haklı tercihiniz Gül Narlılar Nur Turizm. Gül Narlılar Nur Turizm, telefonlar 0532 340 5957, 0533 384 4290.
4: Dayanılmaz tantuni lezzeti, Mersin'in incisi, Türkiye'nin tantunicisi Şişko Tantuni.
2: Yıllardır değişmeyen lezzet, yıllardır değişmeyen kalite, lezzeti ve sunumuyla Şişko Tantuni.
4: Aileniz ve misafirlerinizle sizleri ağırlamaktan mutluluk duyarız.
2: Şişko Tantuni, Kuşimato Sokağı'nda.
4: Sipariş hattı 239-0140, 239-0140, Yenişehir, Mersin.
7: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
8: Reklamlar sona erdi.
9: Radyo Ülke.

0: 112'yi arayın, gereğini yapın. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
1: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13. Reklam.

0: Metin Baba 1948, bir Metin Okyay markasıdır.
1: Mersin'in markası Köksal'lar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksal'lar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin Kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133, 0531, 081, 5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
2: Aile bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten...

0: Onur Turizm, otobüs kiralama hizmetinde size her konuda çözümler sunar. 9 koltuktan 57 koltuğa, D2, B2 belgeleriyle yurt içi ve yurt dışı 2+1 modelli araçlarda otobüs kiralamada haklı tercihiniz Gülnarlılar Nur Turizm. Gülnarlılar Nur Turizm, telefonlar 0532 340 59 57 0533 384 42 90.
1: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
2: Reklamlar sona erdi.
3: Radyo

0: Pardon, pardon, bakar mısınız? Lütfen biraz sessiz olur musunuz? Hastamız var.
1: Yok, size eğlenmeniz olur. Sıkıntı yok.
2: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
3: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.

0: Metin Baba 1948, bir Metin Okyay markasıdır.
1: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret fırın durağı Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 0491 0532 580 3589.
2: Mersin'de farklılık bizimle başladı. Manav ve şarküteri ürünleriyle mutfaktaki eksiklerinizi tamamlıyoruz. Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav'da buluşalım. Ya da isteyin biz gönderelim. Çay kahve eşliğinde alışverişinizi yapın.
3: Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav, Yahya Can Baba. Alo sipariş 0530 922 3324 canbabalar.com.tr. Ürünleri ve kaliteyi Can Babalar Çarşı Üçler Instagram adresimizden görebilirsiniz.
2: Adres: Limonluk Mahallesi, Emniyet Müdürlüğü Karşısı, Hazreti Hızır Camii yanı, Yenişehir, Mersin.
4: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 3413.
5: Reklamlar sona erdi.
6: Radyo Ülkü.
7: Yolunuz da açık olsun. Radyonuz.
6: Radyo Ülkü.

Ben yalnız seni sevdim. Başka kimseyi değil. Kalbimin anahtarını bir tek sana verdim. Başka bir kula değil. Ben nefes almayı seninle sevdim. Sen yoksan...

Artık kırmadan, dökmeden etrafı seni terk edebiliyorum. Dökmeden gözyaşlarımı içime akıtabiliyorum. Çekerken bir nefeste ayrılığın zehrini yollarına seriyorum. Ve artık seni hiç sevmeyebiliyorum.

ne haldeyim ben kimim? Ayrılırken kimliğim adresim sende kalmış. Tebessümü yüzüme çok görüyor matemim. Güldüğümü gösteren tek resim sende kalmış. Adların kaybolduğu, rengin ahenk bulduğu, toprağın kadehine ab-ı hayat dolduğu, bir gül için, bir gül için bülbülün saçlarını yolduğu, aşkın harman olduğu o mevsim sende kalmış. Ayıplama, kınama kahveye gidiyorsam, avunabilmek için bir tavla atıyorsam, garson çay uzatırken ben aklımda diyorsam, sende kalmış demektir. Ladesi sende kalmış. Allah'ım düşmanımı düşürmesin muzafa. Sanki her noksanımı mecburum itirafa. Hangi şarkıya girsem, hangi şarkıya girsem notalar do, re, mi, fa. Sol diyorum sana sol. La sesim sende kalmış.